biri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Vatan fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Kalplerde yer tutan mal ve mülk sevgisi insanı yüksek duygulardan yoksun bırakır. Onu fena işlere sürükler. Ömer Nasuhi Bilmen, rahmetullahi aleyh.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Gönül aynanızın en hassas yerinden çatladığı, binbir emekle kurduğunuz hayallerin avuçlarınızın içinden kayıp gittiği o sarsıcı an, aslında ilahi bir dokunuşun ruhunuzdaki sahte maskeleri indirme vaktidir. Bizler fani varlıklar olarak hayatın sadece inşa etmek ve kazanmak üzerine kurulu olduğunu zannederiz. Oysa Allah, bazen kulunun elindeki kerpiçleri bizzat dağıtır ki kul, kendi kudret eliyle örülen o sarsılmaz kaleyi fark edebilsin. Eğer bugün kendinizi yıkık bir kentin ortasında, rotasını kaybetmiş bir gemi gibi hissediyorsanız, biliniz ki bu bir kayboluş değil, bizzat Yaradan tarafından en kestirme yola sevk edilişinizdir. Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin ruhunuza kainatın sınırlarını aşan görkemli bir istikbal dokumayı murad etmiştir. Her yıkım, aslında içinde muazzam bir inşayı barındıran sessiz bir besmeledir. Zihninizin kuytularında yankılanan o ağır sessizlik, aslında dış dünyanın gürültüsünden arınıp, bizzat Hakk'ın fısıltılarını duymanız için size açılmış mukaddes bir boşluktur. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir lütuf sanırız. Oysa bazen en büyük rahmet, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesidir. İbn Arabi'nin o engin hikmet deryasında buyurduğu gibi, Allah bir kulu dünyevi meşgalelerden mahrum bıraktığında, ona kendi yakınlığının kapılarını sonuna kadar aralamış demektir. Şu an yaşadığınız o hüsran dolu bekleyiş, aslında kalbinizdeki gereksiz dünya bağlarını koparan şefkatli bir ilahi operasyondur. Sizin bitti dediğiniz noktada Allah yeni başlıyoruz der. Kaybettiğiniz her imkan aslında ruhunuzun üzerine binen ve sizi aşağı çeken birer ağırlıktan kurtulmanızdır. Şimdi hafifliyorsunuz ve hafifledikçe beşeri kaygıların ötesindeki o muazzam ilahi sükunete daha fazla yaklaşıyorsunuz. Kendi yetersizliğinizi bir utanç gibi sırtınızda taşıdığınız o anlarda, aslında bizzat arşın gölgesinde özel bir terbiyeye alındığınızı fark etmelisiniz. İnsan nefsi her zaman birilerine yaslanmak, bir yerlerde onaylanmak ister. Ancak Allah, sevdiği kulunu bu sahte onaylardan mahrum bırakır ki kul, sadece onun sarsılmaz olan El-Vekil ismine sarılabilesiniz. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan bir sultan gibi kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her başarısızlık hissi, aslında ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte ne kadar çok incinirseniz, ilahi nura o kadar çok ayna olacaksınız. Sizin yarım kalan hikayeleriniz, bizzat Yaradan'ın kalemiyle çok daha ihtişamlı bir sona bağlanmak üzere bekletilmektedir. Hafızanızın derinliklerinde birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları, artık ruhunuzdan aşağı bir nehre bırakır gibi özgürleştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Allah size her sabah yepyeni bir güneş vaat ederken, sizin dünün tozlu raflarında takılı kalmanız, kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Sizin her gözyaşınız, İlahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer rahmet pınarıdır. Endişeyi ve korkuyu bir kenara bırakın. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz kadar yüce bir kadere doğru ilmek ilmek hazırlamaktadır. Her sızınızın bir mükafatı, her bekleyişinizin bir vuslatı vardır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kainatın size sunduğu o büyük müjdeye odaklanın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri Allah'ın vaadine dayanmış sarsılmaz bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm zahmetleri size bir anda unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır.
İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı, kalbinizin her hücresini bir bahar yağmuru gibi yıkarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine sonsuz bir huzurla iman edin. Yolun sonu vuslattır, hürriyettir ve ebedi bir bayramdır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetih artık şah damarınızdan daha yakındır. Ruhunuz ilahi bir huzurla yeniden hayat bulsun. Kainatın dilsiz lisanıyla ruhunuza fısıldanan o gizemli çağrıyı duymaya başladığınızda, aslında dünyanın o sahte ve gürültülü kabuğunun çatladığını hissedersiniz. Bizler genellikle hayatı kendi istediğimiz kalıplara sokmaya çalışırken yoruluruz. Oysa kainatın mutlak mimarı olan Allah, bizim o daracık kalıplarımızı parçalayarak bize sonsuzluğun kapılarını aralamaktadır. Eğer bugün en çok güvendiğiniz dallar elinizde kaldıysa ve hayal ettiğiniz zirvelere ulaşamadıysanız, biliniz ki bu sizin zayıflığınızdan değil, o zirvelerin sizin ruhunuza dar gelmesindendir. Allah, sizin kendi elinizle kurduğunuz o küçük ve dayanıksız dünyayı yıkıyor. Çünkü üzerine ebedi bir nizam inşa etmeyi murad ediyor. Bu kutsal yıkılış, aslında bir uyanışın ve kendinizi yeniden buluşunuzun muazzam bir başlangıcıdır. Zamanın durduğu ve kaderin sizi unutmuş gibi göründüğü o sessiz bekleyişlerde, aslında bizzat Yaradan tarafından özel bir terbiyeye tabi tutuluyorsunuz. Çoğu zaman bir arzumuz gerçekleşmediğinde hüzne boğuluruz. Ancak İbn Arabi'nin o derin hikmet penceresinden baktığımızda görürüz ki, Allah'ın vermemesi aslında en büyük vermesidir. Sizi o çok istediğiniz kapıdan geri çeviren güç, aslında sizi o kapının ardındaki felaketlerden koruyan şefkatli bir eldir. Planlarınızın altüst olması, kariyerinizin sarsılması ya da en yakınlarınızın size sırt dönmesi, kalbinizde sadece vahid olanın tecellilerine yer açılması için yapılan manevi bir tasfiyedir. Siz eksildiğinizi sandıkça aslında ağırlaşan dünyevi safralarınızdan kurtuluyor, semavi bir yükselişe her zamankinden daha hazır hale geliyorsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem gibi yankılanan o hüsran duygusu, aslında egonuzun yani nefsinizin sahte saraylarını yerle bir eden rahmani bir rüzgardır. Siz kendinizi başarısızlık çukurunda hissettiğiniz an, aslında Allah'ın size kendi gücünü bırak, benim sonsuz gücüme dayan dediği andır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyaya köle olmanıza sebep olacaktı. Allah ise sizin hür olmanızı, sadece kendi iradesine boyun eğerek tüm kainata meydan okuyacak bir vakar kazanmanızı murad ediyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük genişleme evresi için güç topladığı o sessiz ve mukaddes bekleme odasıdır. Maddi imkanların kısıtlanması, sizi asıl rızkın sahibi olan Er-Rezzak ismiyle birebir muhatap kılan eşsiz bir fırsattır. Hafızanızın tozlu raflarında birer pranga gibi taşıdığınız eski yenilgileri ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortuları artık bir nehrin akışına bırakır gibi özgürleştirme vaktiniz gelmiştir. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakmanız, kendi ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık sadece bir duraktır. Varış noktası değildir. Allah sizin her hıçkırığınızı bir rahmet tohumu olarak kabul eder ve o tohumlar vakti geldiğinde sizin için hiç hayal edemeyeceğiniz bahçeler filizlendirecektir. Şüphe ve endişe, tevekkülün en büyük düşmanıdır. Kendinizi mutlak ve kusursuz olan ilahi iradenin şefkatli kollarına bırakın. Göreceksiniz ki rüzgar sizi her zaman olmanız gereken en doğru ve en nurlu makama taşıyacaktır. Şimdi bu muazzam ilahi emniyetin verdiği sarsılmaz vakarla ayağa kalkın ve kaderinize sonsuz bir güvenle gülümseyin. Siz artık dünyanın sığ beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanan sarsılmaz bir çınarsınız.
kaderin sizin için sakladığı o muazzam vuslat, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir anda unutturacak kadar parlak ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o sönmez ışığı, kalbinizin her köşesini aydınlatırken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun en derin kuytusunda bir şafak gibi patlamak üzeredir. Işığınız her daim parlasın. Yorgun bir savaşçının kalkanını yere bırakması gibi, tüm çabalarınızın sonuçsuz kaldığını hissettiğiniz o teslimiyet anı, aslında ilahi yardımın size en yakın olduğu eşiktir. Bizler hayatın dizginlerini her an elimizde tutmak isteriz. Oysa gerçek güç, o dizginleri asıl sahibine devredebilme cesaretidir. Hayallerinizin yıkılması bir yenilgi değil, bilakis ruh asıl sahibine devredebilme cesaretidir. Hayallerinizin yıkılması bir yenilgi değil, bilakis ruhunuzun üzerine binen ve sizi ağırlaştıran dünyevi hırsların birer birer tahliye edilmesidir. Eğer bugün önünüzdeki yollar kapandıysa, bu durum sizin ilerleyemediğiniz için değil, Allah'ın sizi çok daha emniyetli ve nurani bir patikaya sevk etmek istemesindendir. Çorak bir toprağın nadasa bırakılması gibi, Allah da bazen ruhunuzu dış dünyaya kapatır ki, iç dünyanızda daha derin ve sarsılmaz bir iman kök salsın. Bu kutsal darlık, aslında ruhunuzun en büyük genişlemesine hazırlanan bir fırtına öncesi sessizliğidir. Kalbinizde bir ağırlık gibi taşıdığınız o bitmemiş işler ve gerçekleşmemiş arzular, aslında ruhunuzun asıl vatanına özlemini artıran ilahi birer hatırlatıcıdır. İbn Arabi'nin hikmet penceresinden baktığımızda, her eksikliğin aslında mükemmelliğe giden yolda bir basamak olduğunu görürüz. Planlarınızın altüst olması, sizin zayıf bir kul olduğunuzun değil, mutlak bir irade tarafından korunduğunuzun kanıtıdır. Allah, sevdiği kulu sadece kendisine muhtaç olduğunu anlasın diye, bazen tüm aracıları devreden çıkarır ve onu dünyevi tüm limanlardan koparır. Sizin hüsran dediğiniz o karanlık tüneller, aslında ruhunuzun her türlü sahte ışıktan arınıp, sadece ilahi nurla aydınlanmayı öğreneceği muazzam birer okul hükmündedir. Maddi dünyada elinizden giden her şey, manevi alemde size açılan devasa birer kredidir. Hafifleyin ve

sadece Allah'ın sizin için neyi murad ettiğini izlemenin o huzurlu vakarını kuşanın. Kendi yetersizliğinizi bir kusur sanmak yerine o acziyeti bir dua anahtarına dönüştürdüğünüzde kainatın kapılarının size nasıl ardına kadar açıldığını hayretle izleyeceksiniz. İnsan kendi zekasına ve gücüne güvendiği sürece ilahi yardıma bir perde çeker. Allah ise bazen bu perdeyi yırtmak için kulunun tüm dayanaklarını yerle bir eder. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece geçici ve fani olanla yetinmenizi istemiyor. O sizi sonsuzluğun mirasına ortak etmek istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı ruhunuzdaki o sahte benlik kalelerini yıkan rahmani bir darbedir. Bu yıkım öyle bir yıkımdır ki her taşı birer incidir ve her enkazı aslında gelecekteki huzur sarayınızın paha biçilemez malzemesidir. Siz eksildikçe aslında tamamlanıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sanırken aslında ilahi bir rütbeyle onurlandırılıyorsunuz. Zihninizin karanlık dehlizlerinde hapsolmuş keşke feryatlarını artık susturmanın ve kaderin o ince işçiliğine hayranlık duymanın vakti gelmiştir. Geçmişin gölgesiyle bugünün güneşini karartmak, ruhunuzun rızkını bizzat ellerinizle engellemektir. Allah her sabah kainatı yeniden yaratırken ve size taptaze bir ömür bahşederken, sizin hala kurumuş dalların yasını tutmanız sadece kalbinizi yorar. Başarısızlık dedikleri şey, aslında başarıya giden yolda biriktirdiğiniz en onurlu yaralardır. Allah sizin her sızınızı bir rahmet dokunuşuyla iyileştirecek ve sabrınızın karşılığını hiç hayal edemeyeceğiniz bir cömertlikle size iade edecektir. Şüpheyi kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Şimdi bu sarsılmaz emniyet duygusuyla ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir basamak gibi kullanarak yükselin. Siz artık sadece rüzgarın estiği yöne giden bir yaprak değil, rotası bizzat arş tarafından çizilen muazzam bir geminin kaptanısınız. Kaderin sizin için hazırladığı o büyük uyanış, bugün çektiğiniz tüm zahmetleri size bir nefeste unutturacak kadar ferah ve kalıcı olacaktır. İnşirah suresinin o serin rüzgarı ruhunuza dolarken sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını kurguladığına olan sarsılmaz imanınızı tazeleyin. Yolun sonu vuslattır ve o kutlu sona varmak için bu fırtınalardan geçmek bir şereftir. Müjdeler olsun size çünkü bizzat kudret eli tarafından en ince detayına kadar dokunan görkemli bir geleceğin tam arifesindesiniz. Ruhunuz ebedi bir nura gark olsun. Avuçlarınızın içinden kayıp giden her umut zerresi, aslında ruhunuzun üzerine yapışmış olan dünyevi illüzyonların temizlenmesidir. Biz insanoğlu, kendi ellerimizle kurduğumuz o küçük ve dayanıksız hayal kalelerini gerçeklik sanırız. Oysa Allah, bazen en sevdiği kulunu bu sahte güven duygusundan kurtarmak için, o kaleleri birer birer yerle bir eder. Eğer bugün hayatınızın darmadağın olduğunu hissediyorsanız, bilin ki bu bir son değil. Bizzat Yaradan tarafından yönetilen muazzam bir yeniden yapılanma sürecidir. İbn Arabi'nin dediği gibi, toprak deşilmeden, altüst edilmeden hazineye ulaşılamaz. Ruhunuzun bu sarsılışı, derinlerde saklı olan ilahi cevheri yüzeye çıkarmak içindir. Allah sizin iğreti planlarınızı yıkar çünkü O sizin için ebedi bir nizam ve her türlü beşeri kederden arınmış görkemli bir istikbal dokumaktadır. Hayatın size sunduğu o sert virajlarda savrulurken hissettiğiniz korku aslında kontrolü mutlak sahibine bırakmanız için bir davetiyedir. İnsan zihni her şeyi öngörmeye ve yönetmeye çalıştığında yorulur, tükenir. Allah bazen tüm yolları kapatır

ve tüm ışıkları söndürür. Ta ki kul, karanlığın içinde parlayan tek hakiki nuru, yani ilahi yakınlığı fark edebilsin. Planlarınızın boşa çıkması veya kariyerinizin sekteye uğraması birer başarısızlık değil, aksine ilahi bir tasfiye operasyonudur. Siz bir kapının kilitlenişine hıçkırıklarla ağlarken, Allah o kapının ardındaki felaketi bildiği için sizi merhametiyle oradan uzaklaştırır. Maddi dünyadaki her mahrumiyet, manevi alemde size sunulan devasa birer ihsandır. Siz eksildiğinizi sanırken aslında ilahi bir rütbeyle tamamlanıyor. Fani olandan baki olana doğru hicret ediyorsunuz. Ruhunuzun o derin dehlizlerinde yankılanan ıssızlık, aslında semavi varlıkların sizin sabrınızı ve vakarınızı hayranlıkla izlediği mukaddes bir sahnedir. Allah, sevdiği kulu dünyadaki tüm sahte dayanaklarından ayırır ki, o kul sadece ve sadece el-hay olanın sarsılmaz gücüne tutunmayı öğrensin. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu fani dünyada ebedi kalacağınız zehabını besliyordu. Allah ise sizin bu dünyadan, kimseden minnet beklemeden, bir sultan vakarıyla geçip gitmenizi istiyor. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, ruhunuzdaki kibrin ve dünya hırsının pasını silen rahmani bir zımparadır. Bu süreçte inciniyorsunuz, çünkü parlıyorsunuz. Siz başarısız olduklarını sananların aksine, bizzat Yaradan'ın kaleminden dökülen en etkileyici hikayenin başrolündesiniz. Zihninizin kirli sayfalarında hapsolmuş o eski yenilgileri ve haksızlığa uğramışlık hislerini artık bir toz bulutu gibi savurup atmanın zamanı geldi. Allah size her yeni nefeste taze bir kainat ve her yeni günde bembeyaz bir sayfa ikram ederken, sizin hala geçmişin karanlık sayfalarında teselli aramanız, ruhunuza yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun bittiği yer değil. Bilakis, daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç tabelasıdır. Her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir kir gibi kazıyıp atın. Zira Allah sizi, sizin dahi tahayyül edemeyeceğiniz görkemli bir geleceğe bizzat kendi hikmetiyle taşımaktadır. Sabır pasif bir bekleyiş değil, ufuktaki o nurlu sabahın geleceğine dair duyulan sarsılmaz bir imandır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla doğrulun ve gökyüzüne bir kez daha sonsuz bir ümitle bakın. Siz artık rüzgarın önünde savrulan bir yaprak değil, kökleri arşa dayanmış muazzam bir çınarın ta kendisisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam fetih, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah'ın sizin için en hayırlısını dilediğine dair o sarsılmaz imana sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu mutlak bir içsel hürriyet ve sonu sonsuz bir huzurdur. Müjdeler olsun size. Zira emanetin asıl sahibi sizi asla kendi başınıza bırakmadı ve o büyük fetin şafağı artık ruhunuzun ufkunda doğmak üzeredir. Adımlarınızdan nur, kalbinizden huzur eksik olmasın. Gönül dünyanızın altüst olduğu, her şeyin üzerinize devrildiği o karanlık dehlizlerde yankılanan bitti çığlığı, aslında ruhunuzun en görkemli uyanış şafaklarından biridir. İnsan aklı, hayatın akışını sadece kazandıklarından ibaret sanır. Oysa mutlak hikmet sahibi olan Allah, bazen kulunun ellerini boş bırakır ki, o eller gökyüzüne açılıp sonsuzluğun hazinelerini isteyebilsin. Eğer bugün kurduğunuz hayaller birer toz bulutu gibi dağıldıysa, bu sizin çabalarınızın yetersizliğinden değil, Allah'ın sizin için murad ettiği o devasa geleceğin eski kalıplarınıza sığmamasındandır.
bir heykeltıraşın mermeri yontarken indirdiği darbeler, mermere acı verir gibi görünse de, her vuruş aslında içteki eşsiz sanat eserini ortaya çıkarmak içindir. Sizin yaşadığınız bu sarsıcı yıkım, aslında üzerinizdeki kaba ve iğreti kabukların kırılarak, Allah'ın size bahşettiği asıl nurun dışarı sızması için yapılan mukaddes bir müdahaledir. İçinizde kopan o sessiz fırtınanın, aslında sizi sahte ve sığ limanlardan koparıp, ilahi okyanusun derinliklerine taşıyan bir rahmet rüzgarı olduğunu fark ettiğinizde, her şeyin rengi değişecektir. Bizler planlarımızın tıkır tıkır işlemesini bir başarı sanırız. Ancak bazen en büyük ilahi ikram, o çok istediğimiz kapının sürgülenmesi ve yolumuzun kesilmesidir. İbn Arabi'nin o derin marifet ikliminde buyurduğu gibi, her mahrumiyet aslında birer korunmadır. Allah sizi o hayalinizden uzaklaştırdı, çünkü o hayal gerçekleşseydi, ruhunuz dünyevi bir bataklığın içinde hapsolup kalacaktı. Maddi kayıplar, dostların vefasızlığı veya kariyer yolundaki tıkanmalar, aslında sizin asıl sahibiniz olan Allah'a yönelmeniz için birer işarettir. Sizin hüsran dediğiniz o boşluk, bizzat Yaradan'ın tecellileriyle doldurulmak üzere temizlenmiş mukaddes bir alandır. Ruhunuzun derinliklerinde bir deprem etkisi yaratan hayal kırıklıklarını birer ceza olarak değil, kendinizi yeniden inşa etmeniz için sunulmuş bir hürriyet ilanı olarak görün. İnsan nefsi her zaman bir yerlere ait olmak ve bir şeylerle övünmek ister. Ancak Allah sevdiği kulunu bu sahte prangalardan öyle bir koparır ki, kulun ondan başka dönecek hiçbir sığınağı kalmaz. İşte bu mutlak kimsesizlik hali. Aslında kainattaki en yüce makama, yani sadece Allah'a ait olma makamına ulaşıldığının kanıtıdır. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin bu dünyada ebedi kalacağınız yanılgısını besliyordu. Oysa şimdi size sunulan bu yeni istikamet, sizi kimseden minnet beklemeyecek kadar güçlü bir ruh haline, bir sultan vakarına taşıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Hafızanızın tozlu koridorlarında birer yük gibi taşıdığınız eski yenilgilerin sızısını artık serin bir bahar yağmuruyla yıkamanın vakti geldi. Dünün enkazı arasında bir çözüm aramak, sadece ruhunuzun bugünkü taze rızkını ve yarının muazzam bereketini görmenize engel olur. Allah size her sabah yepyeni bir kainat vaat ederken, sizin hala dün kararan ufuklara bakıp kederlenmeniz, kendi kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Başarısızlık, yolun sonu değil, aksine daha doğru ve daha nurlu bir yolun başlangıç noktasıdır. Sizin her gözyaşınız, İlahi bir rahmetle yoğrulan o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer hayat iksiridir. Şüpheyi ve korkuyu kalbinizden bir toz gibi silkeleyin. Zira Allah sizi, sizin hayal bile edemeyeceğiniz, bizzat kendi kudretiyle nakşettiği muazzam bir kadere doğru en ince ayrıntısıyla hazırlamaktadır. Şimdi bu ilahi emniyetin verdiği o sarsılmaz vakarla, ayağa kalkın ve hayatın size sunduğu her zorluğu bir rütbe gibi kuşanın. Siz artık dünyanın basit beklentileriyle savrulan bir yaprak değil, rotası bizzat arş tarafından çizilen muazzam bir yolcusunuz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer, bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar parlak, kalıcı ve nurlu olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı ruhunuzun her zerresini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bana yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslattır, sonu mutlak bir içsel hürriyettir. Müjdeler olsun size, çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz sizi en güzel şekilde yeniden inşa etti. Ve o büyük fetih artık ruhunuzun şah damarından daha yakındır. Artık korkmayın, çünkü gökler sizin adınızı en onurlu sabredenler arasına yazdı.
Karanlığın en yoğun olduğu o mutlak sessizlik anında, ruhunuzun derinliklerinden gelen o ince sızı aslında, varlığınızın hakikatine dair en berrak çağrıdır. Bizler hayatı sadece biriktirdiklerimiz, kazandıklarımız ve inşa ettiğimiz başarı kuleleri üzerinden okumaya alışmışızdır. Oysa Allah, bazen en çok güvendiğimiz o zeminleri sarsar ki, ayağımızın altındaki o sahte toprağın fani olduğunu, asıl dayanağın ise sadece el-baki olan Allah olduğunu idrak edebilelim. Eğer bugün hayalleriniz birer sonbahar yaprağı gibi rüzgarda savruluyorsa, bu bir yok oluş değil, bilakis ruhunuzun kış uykusundan uyanışıdır. Bir ağaç çiçeklerini dökmeden meyveye duramaz. Siz de şu an o dökülme evresindesiniz. Allah sizin derme çatma planlarınızı bozuyor. Çünkü O, sizin için kainatın ötesine uzanan muazzam bir gelecek inşasına bizzat nezaret ediyor. Zihninizdeki keşke labirentlerinden çıkıp, kaderin o kusursuz dokusuna bir nebze olsun güven duyduğunuzda, aslında kapanan kapıların arkasındaki ilahi şefkati görmeye başlayacaksınız. İnsan aklı sınırlıdır ve sadece anı görür. Oysa her şeyi kuşatan ilahi irade, sizin ebedi selametiniz için bazen en çok istediğiniz şeyi sizden şefkatle uzaklaştırır. İbn Arabi'nin hikmet dolu dünyasında mahrumiyet kelimesi yoktur. Sadece farklı bir tecelli vardır. Allah bir kapıyı kilitliyorsa, o kapının ardında sizin ruhunuzu zehirleyecek bir rüzgarın estiğini bildiği içindir. Yaşadığınız her hayal kırıklığı, sizi yanlış yollardan koruyan ilahi bir kalkandır. Sizin hüsran sandığınız o boşluklar, aslında Allah'ın kendi lütfuyla dolduracağı mukaddes kaplardır. Kendinizi sahipsiz sanmayın. Zira kainatı bir nizamla döndüren kudret, sizin kalbinizin en mahrem acısından da haberdardır. Kendi yetersizlikleriniz ve başarısızlıklarınız üzerine kurduğunuz o karanlık senaryoları bir kenara bırakın ve ruhunuzun nasıl bir elmas gibi yontulduğunu izleyin. Allah sevdiği kulunun sadece dünyaya ait küçük birer parça olmasını istemez. O sizin bir sultan gibi, dünyadan kimseden minnet beklemeden geçip gitmenizi murad eder. Hayalleriniz yıkıldı, çünkü o hayaller sizin asıl cevheriniz olan ilahi nuru perdeleyen birer gölgeye dönüşmüştü. Çünkü o hayaller sizin asıl cevheriniz olan ilahi nuru perdeleyen birer gölgeye dönüşmüştü. Şimdi o gölgeler çekiliyor ve hakikat gün yüzüne çıkıyor. Yaşadığınız her daralma, kalbinizin bir sonraki büyük fethine hazırlanmak için güç topladığı o sessiz ve derin demlenme süresidir. Maddi olanın eksildiği yerde manevi olan filizlenir. Siz bittiğini sanırken aslında üzerinizdeki o ağır ve kaba kabuklar kırılıyor ve içindeki muazzam kanatlarınız ortaya çıkıyor. Geçmişin tozlu aynalarında kendinizi aramaktan vazgeçin. Çünkü Allah sizi her nefeste yeniden yaratmakta ve her yeni günde önünüze taptaze bir kainat sermektedir. Dünün yenilgileri, dünün kırgınlıkları ve sizi yarı yolda bırakanların bıraktığı tortular artık ruhunuzun rızkı olmaktan çıkmalıdır. Allah size istikbalde öyle bir ihtişam vaat ediyor ki, bugün çektiğiniz tüm sancılar o günün şerefine dökülen birer mübarek ter damlası olarak kalacaktır. Başarısızlık bir son değil. Sadece yönünüzü asıl ışığa, yani bizzat Yaradan'ın rızasına çevirmeniz için verilen bir işarettir. Sizin her gözyaşınız, ilahi bir rahmetle yoğrulan, o görkemli geleceğinizin toprağını sulayan birer bereket pınarıdır. Endişeyi kalbinizden bir yabani ot gibi söküp atın ve sadece onun kusursuz planına, sarsılmaz adaletine yaslanın. Şimdi bu muazzam uyanışın vakarını bir hırka gibi üzerinize kuşanın ve kaderinize sonsuz bir muhabbetle tebessüm edin. Siz artık fırtınanın önünde savrulan bir toz zerresi değil, her saniyesi özel bir hikmetle planlanan ilahi bir sanat eserisiniz. Kaderin sizin için sakladığı o muazzam zafer,

Bugün yaşadığınız tüm kederleri size bir saniyede unutturacak kadar nurlu, kalıcı ve muhteşem olacaktır. İnşirah suresinin o ebedi ferahlığı kalbinizin her köşesini bir bahar rüzgarı gibi yıkarken, sadece Allah bize yeter demenin sarsılmaz onuruna sarılın. Yolun sonu vuslat, sonu hürriyet ve sonu sönmeyecek bir hakikat ışığıdır. Müjdeler olsun size. Çünkü emanetin sahibi olan Rabbiniz, sizi en güzel şekilde yeniden inşa ediyor ve o büyük fetih artık ruhunuzun ufkunda bir güneş gibi doğmaktadır. Kalbinizdeki sükunet, sonsuzluğun müjdecisi olsun. Sessizliğin bizzat konuştuğu ve ruhunuzun tüm gürültülerden arındığı o son durakta, yıkılan her hayalin aslında ilahi bir vuslata açılan en parlak pencere olduğunu nihayet idrak edeceksiniz. Bizler bu dünya yolculuğunda sadece kendi ördüğümüz kozaların içinde güvende olduğumuzu sanırız. Oysa Allah o kozayı en hassas yerinden parçalar ki kul kanatlarını fark edip ebediyet ufkuna uçabilsin. Eğer bugün enkaz yığını gibi görünen bir hayatın ortasındaysanız, biliniz ki bu enkaz Allah'ın bizzat elleriyle inşa edeceği o muazzam geleceğin tertemiz temizlenmiş arsasından başka bir şey değildir. Bu bir serüvenin sonu değil, bizzat kudret sahibinin imzasını taşıyan bir şaheserin başlangıç vuruşudur. İbn Arabi'nin dediği gibi kulun en büyük fethi kendi yokluğunu anlayıp Allah'ın varlığında kaybolduğu andır. Hayalleriniz yıkıldı çünkü Allah sizin sadece kırıntılarla yetinmenizi istemiyor. O sizi bizzat kendisi...

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihid da'vetit tâmmeh. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Burası

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlar.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.
1: Doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el Havvas rahmetullahi aleyh.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Ve Rabbimizin rahmeti, bereketi siz kıymetli dinleyenlerimizin üzerine olsun diyerek onun selamıyla sizleri selamlıyor. Yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün Ruhul Beyan sohbetlerinde size Nisa suresinden ayet-i kerimelerin tefsirini, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı eserinden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetini sunmak istiyoruz sizlere. Nisa suresinden 49 ila 59. ayetler. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri.

Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın hepimizden ahsen-i kabul ile bir güzel ameli salih kabul etmesini niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberanı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan, şühedai İslam'ın öncüleri olan bütün şehitlerimizin, onlarla birlikte bütün şühedai İslam'ın da ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai kiram hazaratının, yine sadat-ı kiram, kibar-ı evliyanın ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına, Rabbimiz Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in sevabını vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 49. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Değerli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeye müfessirimiz şu sözlerle başlıyor. Ayette geçen kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hitap taaccüp şeklinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'edir. Yani gerçekten nefislerini tezkiye edip arındırmadıkları halde biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Maide suresinin 18. ayetinde ifade edildiği üzere böyle diyorlardı. Biz küçük çocuklar gibiyiz. Hiç onların günahı olur mu? Sözleriyle nefislerini ve lisanlarını günahlardan temiz göstermeye çalışan şu Yahudilere bakmadın mı demektir. Yani onlara bir bak da inkar ve büyük günah üzere oldukları halde kendilerinin Allah katında tertemiz oldukları iddialarına ve hallerine hayret et. Buradaki lafız umumidir diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Nefsini temize çıkaran ve çok takvalı, itaatkar ve Allah'a yakın olmakla tavsif eden herkesi şamildir. Ayrıca bu ifadede kişi amelini beğenmekten sakındırılmaktadır. Ve ayet-i celile şöyle devam ediyor. Hayır, onlar yalancılıkları ve batıl itikatları yüzünden nefislerini temize gerçekten çıkaramazlar. Allah dilediğini, yani kendilerinden razı olduğu mümin kullarından temize çıkarılmaya layık olanlardan istediklerini temize çıkarır. Çünkü o, insanda gizli bulunan güzellik ve çirkinlikleri en iyi bilendir. Yahudileri de sahip oldukları çirkin vasıflarla tavsif etmişti. Ayet-i kerime ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Yani onlar bu çirkin davranışları yüzünden cezalandırılırlar, ancak bu cezada onlara en küçük, en ufak bir haksızlık bile yapılmaz. Ayet-i kerimede geçen fetil ifadesi hurma çekirdeğinin ortasındaki iptir. Dilimize de fitil olarak geçen bu kelime azlığı ve önemsizliği vurgulamak için misal getirilir. Cezaya çarptırılana zulüm, hak ettiğinden fazla cezalandırmaktır. Mükafatlandırılana zulüm ise hak ettiğinden az mükafat vermektir diyor müellifimiz ve ardından 50. ayete geçiyor. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 50. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Habibim, bak nasıl da Allah'a yalan yere iftirada bulunuyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Müellifimiz diyor ki, bak nasıl da,
yani hangi durumda ve ne şekilde kendilerinin Allah'ın oğulları olduklarını ve onun katında temiz bulunduklarını iddia ederek Allah'a yalan yere iftirada bulunuyorlar. İftira, yalandan başka bir şey olmadığı halde burada açıkça yalan lafzının zikredilmesi, onların durumlarının çirkinliğini mübalağalı bir şekilde göstermek içindir. Kendilerini temize çıkarmaları ve diğer büyük günahları bir tarafa bırakılsa bile, Allah Teala'ya iftira olduğu için bu iftiraları apaçık bir günah olarak onlara yeter buyuruluyor. Bu iftiradan başka hiçbir günahları olmasa bile, Yahudilerin bütün inkarcılardan daha günahkar olmalarına yeter ve büyük bir günah olurdu denilmek isteniyor. İmam Ebu Mansur rahmetullahi aleyh diyor ki, bir kimsenin ben müminim demesi nefsini temize çıkartmak manasına gelmez. Bilakis kendisine ikram edilen bir şeyi haber vermekten ibarettir. Kendini temize çıkartmak, kendini müttaki ve salih biri olarak görmek ve bununla övünmektir. Seri-i Sakati Kuddisesi Ruh ise şöyle demiştir: kendisinde olmayan vasıflarla insanların karşısında süslenen kimse Allah'ın gözünden düşer. Şu halde mümin bir kulun nefsini övmekten sakınması lazımdır. Görmez misin ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben Adem oğullarının efendisiyim buyurduktan sonra hemen ardından, ancak bunda övünme yok diye eklemiştir. Yani ben bunu insanların kendilerini övmek maksadıyla söyledikleri gibi övünmek için söylemiyorum demek istiyor Peygamberimiz. Çünkü onun övünmesi Allah ile ve Allah'a yakınlığı sebebiyledir. Yoksa Adem oğullarından önde olduğu için değildir. Nitekim padişah nazarında büyük bir kabule mazhar olan kişi, padişah kendisini kabul ettiği için böyle olur ve buna sevinir. Yoksa halkından bazılarından üstün tuttuğu için değil. Burada müellifimiz bizlere bir beyit aktarıyor. İnsan isen anlatma kendini, yok buna hacet. Çünkü her at binici süvari değildir nihayet. Günahkar ama hakkı düşünen bir kişi, kendini beğenen abidden çok daha iyidir. Halis kokun yoksa var deme bari. Varsa zaten o kendini fahş eder, verir haberi. Ve bir başka beyitte de şöyle denilmiş: cevizler arasında içi boş ceviz, sesiyle belli eder kendini, biz onu biliriz. Tezkiye edici kendi devrinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Yani insanları hatalarından arındıran. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor: ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan ve onları temizleyen bir peygamber gönderen odur. Cuma suresi 2. ayet. Hazreti Peygamber'den sonraki tezkiye ediciler ise tezkiyeyi ondan alan sahabiler ve her asırda onlara en güzel şekilde tabi olan alimlerdir. Ve müellifimiz diyor ki, hayatım üzerine yemin ederim ki onlar günümüzde Kibrit-i Ahmer'den çok daha az sayıdadırlar. Ve burada yine bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz: tarikatte lazımdır yol gösterici, alim ve rehber. Çünkü yol uzaktır ve yol kesiciler pusuda bekler. Mürşidin batını mamur ve kadri âli olmalı. Şeriat ve tarikatten nasipdar bulunmalı. Asıl, fer, kül, cüz her şey öğrenilmiş. Gönül kandilini ilim nurundan yandırmış.
zahirini Allah için donatmış kesbi bir ilimle, batını mamurdur mirası nebi olan vehbi ilimle. Her kime ki erişirse ilahi inayet eli, o kişi ilk günden tutar bir mürşit eteği. Benlik zindanına esir düşerek, yıllarca bağlı kalan kurtulamaz pek. Ey kalbi selim sahibi kişi, iş zor ve yamandır. Zannetme ki iş sadece hayal ve zandır. Ve müfessirimiz diyor ki, şu halde salik, mürşidinin eteğine sımsıkı yapışıp, onun sayesinde ilmi tevhide vakıf olmaya, sonra da kendinden fani olmaya teşebbüs etmelidir. Çünkü halin hakikatiyle tahkike ermediği müddetçe, sadece irfan saliki kurtaramaz. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en şerlisi kendisi diri olduğu halde kıyameti kopmuş kişidir buyurmaktadır. Yani ilmi tevhide vakıf olduğu halde nefsi fena ile ölmemiştir ki Allah ile hayat bulsun. Böyle bir kişi bu haliyle her şeyin mübah olduğuna hükmeden bir zındıktır. Allah muhafaza. Rabbimiz Teala bizi de sizi de bu günahlardan ve çirkinliklerden korusun diye niyaz ile bitiriyor bu ayeti kerimeye ait sözlerini müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 51. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Ayet-i kerimede geçen kendilerine kitaptan nasip verilenleri ifadesinden, Tevrat'ın ilminden bir hisse verilen Yahudiler kastedilmektedir ve soruyor Rabbimiz, onları görmedin mi? Yani onların durumuna bir bak da hayret et. Sanki ne yapıyorlar ki onlara bakılsın diye bir soru soruluyor da şöyle cevap veriliyor. Onlar cibte ve tağuta iman ediyorlar. Cibt aslında bir put adı olup daha sonra Allah ile birlikte başka tapılan bütün ilahlar için kullanılmıştır diyor müfessirimiz. Tağut ise şeytandır. Kendisine tapılan ve tapılmayan bütün batıllar için bu kelime kullanılır. Rivayet edilir ki Yahudilerden Huyey bin Ahtab ile Ka'b bin Eşref 70 Yahudi süvari ile birlikte Hazreti Peygamber ile savaşmak için Kureyşlilerle ittifak yapmak ve Hazreti Peygamber ile aralarındaki antlaşmayı bozmak üzere Mekke'ye doğru yola çıktılar. Kureyşliler onlara, siz kitap ehlisiniz ve Muhammed'e bizden daha yakınsınız. Size güvenemeyiz. İlahlarımıza secde edin ki size tam olarak inanalım dediler. Onlar da bu isteği yerine getirdiler. İşte cibt ve tağuta inanmalarının manası budur. Çünkü onlar putlara secde ettiler ve bu davranışlarıyla İblise itaat etmiş oldular. Bu esnada Ebu Süfyan Kâb'a, sen kitabı okuyan ve bilen bir adamsın. Biz ise okuma yazma bilmeyen ümmileriz. Hangimiz doğru yolda? Biz mi, Muhammed mi deyince Kâb, Muhammed ne diyor diye sordu. Ebu Süfyan şöyle cevapladı. Sadece Allah'a ibadet etmeyi emrediyor ve ona ortak koşmayı yasaklıyor. Kâb bu sefer, peki sizin dininiz nedir diye sorunca, Ebu Süfyan, biz Beytullah'ın korucularıyız. Hacılara su verir, misafirleri ağırlar, esirleri kurtarırız dedi ve yaptıkları diğer şeyleri sıraladı. Kâb da onlara, siz daha doğru yoldasınız dedi. İşte onun için Allah Teala şöyle buyurdu. Sonra da onlar,
kafirler için. Bunlar yani inkar edenler, iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Yani onlar din ve gidişat bakımından daha doğrudurlar diyorlar. Ve Rabbimiz 52. ayette şu hükmünü veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Bunlar yani yukarıdaki sözü söyleyenler Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Rahmetinden kovup uzaklaştırdığı insanlardır deniliyor ayeti kerimede. Ve burada Allah'ın lanetlediği yani rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye ondan dünyevi veya uhrevi azabı ne şefaat ile ne de başka bir yolla def edecek gerçek bir yardımcı bulamazsın deniliyor ayeti kerimede. Bu ifade Yahudilerin Kureyş'ten talep ettiklerinden mahrum kalacaklarını açıkça göstermektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra gelen Nisa suresinin 53. ayetinde ise Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onların mülkten yana bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı eğer insanlara çekirdek zerresi bile vermezlerdi onlar. Ayet-i kerimede geçen yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var ifadesi Yahudilerin dünya mülkünün eninde sonunda kendilerinin olacağı iddialarını inkardır. Öyle olsaydı eğer insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi. Ayet-i kerimede geçen nakir kelimesi çekirdeğin yüzeyindeki küçücük oyuktur. Azlık ve değersizliği anlatmak için böylece misal getirilir. İşte bu ifade Yahudilerin bütün hallerini ortaya çıkaran bir açıklamadır. Çünkü hükümranlık ellerinde olmasına rağmen bir çekirdek zerresinde cimrilik ettiklerine göre o zelil ellerinde bir şey olmadığında nasıl davranırlar dersin. Ayet-i kerimeler devam ediyor bu konuda ve Rabbimiz 54. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Ayette geçen yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği nübüvvet, kitap ve gün be gün izzet ve zaferlerinin artması gibi şeyler için insanlara Resulullah ve ashabına haset mi ediyorlar? Bu hasetleri son derece çirkin ve anlamsızdır. Buyuruyor ki Mevlamız, oysa biz bundan önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin selefleri ve amcalarının oğulları olan İbrahim soyuna da gökten indirilmiş bulunan kitabı ve hikmeti yani nübüvvet ve ilmi verdik ve bunların yanı sıra onlara benzeri görülmemiş büyük bir hükümranlık bahşettik. Peki hala ne diye Hazreti Muhammed'in peygamberliğini uzak görüyorlar ve ona peygamberlik verildiği için kıskanıyorlar? İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, ayet-i kerimede geçen İbrahim soyundaki bu mülk, Yusuf, Davud ve Süleyman aleyhimusselamın mülkleridir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen Nisa suresinin 55. ayetinde ise Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlardan bir kısmı ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Ayette geçen onlardan yani Yahudilerden bir kısmı ona yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inandı,
kimi de ondan yüz çevirdi ve ona inanmadı. Öylesine de kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Onlara bununla azap edilecektir. Yani eğer dünyada cezaları hemen verilmezse, kendileri için hazırlanan kavurucu cehennem ateşi onlara yeter. Bil ki Allah Teala önceki ayette Yahudileri kara cahil olmakla vasfetmiştir. Kara cahil olmaları putlara ibadetin Allah Teala'ya ibadetten daha üstün olduğuna inanmalarıdır. Sonra onları cimrilik ve kıskançlıkla vasıflamıştır. Cimrilik, Allah Teala'nın verdiği nimetten hiç kimseye bir şey vermemektir. Haset ise Allah Teala'nın kendisinden başkasına hiçbir nimet vermemesini temenni etmektir. Dolayısıyla cimrilik ve kıskançlık, başkalarına nimet verilmemesini isteyen bir kişide bir araya gelirler. Cimri, kendisinde bulunan bir nimeti başkasından esirgemektedir. Hasetçi ise Allah'ın nimetinin kendisinden başkasından esirgenmesini ister. Bu iki huy, rezil sıfatların en kötüleridir, diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Bunların ortaya çıkmasının sebebi ise cehalettir. Cimriliğe bakacak olsak, malı infak etmek, nefsin temizlenmesi ve ahiret saadetinin kazanılması için bir vesiledir. Malı tutmak ise dünya malının elde kalmasına sebeptir. Şimdi cimrilik seni dünyaya çağırıp ahiretten men ediyor, cömertlik ise ahirete çağırıp dünyadan men ediyor. Şüphesiz dünyayı ahirete tercih etmek sırf cehaletten kaynaklanmış oluyor. Hasede bakacak olsak, ilahlık kullarına nimet ve ihsanını ulaştırmaktan ibarettir. Öyleyse bunu kerih gören sanki ilahı ilahlıktan azletmek istiyor demektir. Bu da cehaletin ta kendisidir. Bir diğer husus da hasedin ancak bir üstünlük karşısında zuhur etmesidir. İnsanın üstünlüğü ne kadar tam ve eksiksiz olursa ona hasetçilerin hasedi de o kadar büyük olur diye müellifimiz yine manidar bir söz söylüyor. Ve şöyle bir beyti aktarıyor bizlere. Bedbaht kişiler arzu ile isterler ki, İkbal sahiplerinin ne makamı kalsın ne mülkü. Yarasanın gözü görmüyorsa gündüzün, güneşin ışığının günahı nedir? Söyle sözün. Doğrusunu istersen hasetçi bin göz kör olsun. Güneş yerinde ışık ve aydınlığıyla dursun. Ve müellifimiz şunları ekliyor bu ayeti kerimenin tefsirinde bizlere aktardığı hususlar şunlar aziz dinleyenlerim. Kıskanç ve cimri şahıslar hiçbir zaman yücelemezler. Görmez misin ki Allah Teala Yahudilerin cimriliğini mülkü elde edememelerinin manii gibi göstermiştir. Çünkü cimrilikle hükümranlık bir arada bulunmaz. Başkasına boyun eğmek haddi zatında kerih bir şeydir. İnsan kerih, yani istenmeyen, nahoş bir şeye ancak karşılığında isteyip arzuladığı bir şey aldığında tahammül edebilir. Çeşit çeşit ihtiyaçlar insanları kuşatmış vaziyettedir. Bir insandan başkasına bir iyilik dokununca kendisine iyilik edilen kimsenin o mala olan arzusu, onun iyiliği yapana boyun eğen ve itaat eden biri haline gelmesine sebep olur. Bu yüzdendir ki iyilik hürü bile köle eder denmiştir. Sadi der ki, diyor müellifimiz ve şu beyti bize aktarıyor. Serçe, keklik ve güvercine ver yiyecek. Belki de bir gün onlar senin tuzağına düşecek. Ey oğul, altın yemek ve harcamak içindir. Kasaya koyarsan altın ile taşın farkı nedir? Hakim bir zat, insanoğlunun
mal biriktirme hırsını ve bunun vahim akıbetini, cehaleti yüzünden kendi üzerine ipek dokuyan, sonunda çıkacak bir yer kalmadığı için de kendisini öldüren, dokuduğu ipek ise başkalarına kalan ipek böceğine benzetir. Şu halde mümine yakışan vedud, yani çok seven ve çok sevilen olmak, Allah'ın verdiği rızka kanaat etmek, hırsı terk ederek elindekini infak etmektir. Denir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi cehenneme muttali oldu. Orada kendisine ateş dokunmayan birinin bulunduğu etrafı çevrilmiş bir yer gördü. Şu bölmedeki adamın özelliği nedir ki ona ateş dokunmuyor dedi. Cibril aleyhisselam da bu Hatimi Ta'i'dir. Eli açık ve çok cömert olduğu için Allah Teala cehennem azabını ondan böylece uzaklaştırmıştır diye cevap vermişti. İşte cömertlik kişiden hem bu dünya azabını hem de ahiret azabını uzaklaştırır. İki dünyada mülke ulaşmasına sebep olur. Mülk üç kısımdır diyor müellifimiz ve şöyle açıklıyor. Sadece zahiri şeylere sahip olmak ki bu hükümdarların mülküdür. Sadece batini şeylere sahip olmak ki bu da alimlerin mülküdür. Hem zahiri hem batini şeylere sahip olmak ki bu da peygamberlerin mülküdür. Cömertlik mülkün ayrılmaz özelliklerinden olduğu için peygamberlerin son derece cömert, eli açık, merhametli ve şefkatli olması gerekir ki bu güzel huyların her biri insanların onlara boyun eğmesi ve emirlerini dinlemesi için sebep teşkil etsin. Bu sıfatların tamamı en kamil manasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcuttu. Sözlerini böylece bitiren müfessirimiz bizlere 56. ayeti kerimeye kadar Nisa suresinden tefsirlerini aktarmış olduğu ayetleri bizlere sunmuş oldu. Nisa suresinin 56. ayetinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hikmet sahibidir. Müellifimiz diyor ki, şüphesiz ayetlerimizi yani Kur'an'ı ve diğer mucizeleri inkar edenleri gün gelecek büyük ve dehşetli bir ateşe sokacağız. Onların derileri piştikçe yani yanıp kavruldukça derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Yani acıları devam etsin ve kesilmesin. Ayette geçen sevfe kelimesi tehdit etmek ve gözdağı vermek için kullanılır. Hem de vaat için kullanılır ve tekid ifade eder. Bu ayeti kerimede kastedilen onlara yandığı zaman yanıp kavrulan derileri yerine maddeten aynısı olsa da sureten başka olan yeni bir deri veririz. Hasılı yanan deriler başka bir surette tekrar verilirler. Tıpkı yüzüğümü eritip başka bir yüzük yaptım sözünde olduğu gibi. Buradaki ikinci yüzük birincinin aynısıdır. Sadece dökümü değişmiştir. Hasan Basri Kuddise Sirruh der ki, cehennem ateşi onları günde 70 kere yakıp kül eder. Yakıp kül eder etmez onlara eski halinize dönün denir. Onlar da eski hallerine dönerler. Bil ki ahiretteki bu azap ve derilerin değiştirilmesi dünyada da meydana gelir. Fakat kimse bunu hissetmez. Tıpkı uyuyan birinin elindeki demir parçasıyla kendini yaralaması gibi. Yaralama dünyada meydana gelir ancak kişi uyanıncaya kadar bunun acısını hissetmez.
Bu sebeple denilmiştir ki, insanlar uykudadırlar, öldükleri zaman uyanırlar. İbn-i Semmak, nefsini kınarken şöyle derdi: "Ey nefis! Zahitler gibi konuşur, münafıklar gibi amel edersin. Böyleyken yine de cennete girmeye tamah edersin. Heyhat, heyhat! Cennete başka gruplar girecek. Cennete girmek için şu senin yaptıklarından başka ameller gerekiyor. Sana yazıklar olsun ki Kisra, Kayser ve Firavunların yolundan gidiyorsun, hem de Celal yurdunda, yani cennette Resulullah ile arkadaş olmak istiyorsun. Şu halde sen de nefsini Allah Teala'nın dostlarını ve düşmanlarını vasfettiği Kur'an ayetlerine arz et de, bu iki sınıftan hangisinden olduğuna bir bak." Ve şöyle bir beyit aktarıyor bizlere müellifimiz: "Ey kardeş, kötülerin yaptıklarından utanır iyilerin yüzü. Hem de hicap

Hazreti Muhammed'e, Kur'an'a ve diğer ayet ve mucizelere inanıp Allah'ın emrettiği iyi işler yapanları da zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Oradan hiç çıkmadan ve ölmeden daima orada kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Ve onları koyu bir gölgeye, yani hiç açıklık olmadan uzayıp giden, güneşin yok edemeyeceği yahut mutedil bir gölgeye, böyle gölgeliklere yerleştiririz. Zamanın mutedili ne sıcak ne de soğuk olandır. Mekanın mutedili ise ne düz ne de engebeli olandır. Ayette geçen zalil kelimesi gölge manasındaki zıl lafzından manayı pekiştirmek için türetilmiştir. Koyu gölgelik demektir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden şu hadisi şerifleri aktarıyor bizlere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette öyle bir ağaç vardır ki binitli biri bu ağacın gölgesinde 100 sene yolculuk etse yine de o gölgeyi kat edemez. İsterseniz uzamış gölgeler ayetini okuyun. Yine cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin aklına gelmeyecek nimetler vardır. Dilerseniz yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilmez ayetini okuyun. Cennetten kırbaç kadar bir yer, dünyadan ve içinde bulunanlardan daha hayırlıdır. Dilerseniz kim ki ateşin elinden çekilip kurtarılır da cennete konursa işte o kurtuluşa ermiştir ayetini okuyun buyurmuş Buhari ve Müslim kitaplarında bu hadisi şerifi bizlere aktarıyorlar diyor müellifimiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler kirpikleri, kaşları ve saçları dışında vücutlarının diğer yerlerinde kılları olmayan kıvırcık saçlı, sakalsız ve bıyıksız gençler halinde olacaklardır. Adem aleyhisselam gibi boyları 60 arşın, İsa aleyhisselam gibi yaşları 33, tenleri beyaz, elbiseleri ise yemyeşil olacak. Her birinin önüne bir sofra kurulacak. Bir kuş gelip, ey Allah'ın dostu, ben selsebil pınarından su içtim, arşın altındaki cennet bahçelerinde karnımı doyurdum, şu meyvelerden yedim, sen de beni ye diyecek. O da onu yiyecek. Kuşun bir tarafı pişirilmiş, bir tarafı da kızartılmış hale gelecek. Her iki tarafından da Allah'ın dilediği kadar o kişi yiyecek. Cennetliklerin üzerinde biri diğerinin rengini taşımayan 70 elbise yani hulle bulunacak. Bu hadisi şerifi de İmam Tirmizi, Darimi ve İmam Ahmet bin Hanbel Müsned'de rivayet ediyor deniliyor. Fakih Ebu'l-Leys diyor ki, bu değerli şeylere nail olmak isteyenin 5 şeye devam etmesi gerekir. Birincisi, nefsini bütün günahlardan alıkoymasıdır. İkincisi, az bir dünyalığa rıza göstermesidir. Çünkü cennetin bedeli dünyayı terk etmektir. Üçüncüsü, ibadet ve taate istek ve arzulu olması ve her bir taate özel bir önem vermesidir. Çünkü bağışlanıp cennete girmesine belki de o taat sebep olacaktır. Dördüncüsü, salihleri ve hayır ehlini sevmesi ve onlarla beraber olup arkadaşlık etmesidir. İnsanın arkadaşının hayır ehli olması gerekir.
Çünkü arkadaşlık insana tesir eder.

Allah salihlerden birini bağışladığı zaman o da kardeşlerine ve arkadaşlarına şefaat eder. Ve beşinci olarak çokça dua ederek Allah'ın kendisine cenneti nasip etmesini ve sonunu hayırlı kılmasını niyaz etmesidir. Şöyle bitiriyor müellifimiz sözlerini: Allah dostlarının duasını ganimet biliniz. Çünkü onlardır bela ve musibet okuna kalkan. Kıymetli dinleyenlerim, burada sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
1: En uygun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim," buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 01 08 0543 224 01 08 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme şems ve kameri tezkır ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi. Sohbetimizi önce nefsime sonra dinleyicilerimize tesir etmesini nasip ve müesser eyle ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, dedik ya huzur İslam'dadır, huzur imandadır. Allah'a teslim olmak, yani Rabbime teslim olmak ne kadar güzel bir şey. Bu dünya bildiğiniz gibi, bildiğimiz gibi geçicidir. Dünya hayatı geçici. Kalsaydı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünyada kalırdı. Ne oldu değerli dinleyiciler? 63 yaşına geldikten sonra Rabbim onu huzuruna aldı. Ebedi hayatta ona ebedi bir hayat lütfeyledi, ihsan eyledi. Aynen öyle de bu dünya hayatı geçicidir. Dünya madem fanidir, geçicidir. Hem madem ömür kısadır. Ömrümüz ne kadar bir hesaplayabilir miyiz değerli dinleyiciler? Yani en fazla yaşasak yani ilim ispat etmiş 122, yani 122 geçmiyor. 120 geçmiyor. Yani yüzde yaşayan var ama çok nadir. 110 yaşayan, 120 yaşayan çok nadir. 100 yaşamadan gidenler çok. 70 yaşında, 80 yaşında, 90 yaşında. Yani veyahut da hemen doğar doğmaz çocukken, gençken ne yapıyor? Hayatımızı Cenab-ı Hak sonlandırabiliyor. Yani kısacası bu dünya hayatı geçici. Az önce de bahsettiğim gibi öyleyse geçici olmasına rağmen çok ehemmiyetli vazifelerimiz var. Yani dünya madem fani, geçici, hem madem ömür kısa, çok kısa, hem madem gayet lüzumlu vazifelerimiz var. İşte o lüzumlu vazifeler neticesinde saadet ebediyi kazanmak var. Ebedi saadeti, ebedi hayatı kazanmak var kısa ömürde. Geçici dünyada, fani dünyada ebedi hayatı kazanmak ve geçici bu fani ömürde, ondan sonra kısa ömürde, ne bileyim, bakıyorsun dünya, ondan sonra fani, ömür kısa, gayet lüzumlu vazifeler çok. Ebedi hayat burada kazanılacak. Öyleyse şu, yani kainatın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri varsa onun emirlerine göre hareket etmemiz, ona teslim olmamız gerekiyor ki fani dünyada ebedi hayatı kazanalım. Baki olan ahiret hayatı var. Esas bizim hayatımız orasıdır. Burası geçici, fani bir dünya. Eğer bu dünya hayatı Allah'ın buyurduğu istikamette geçirirsek, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde yaşarsak, yaşatırsak, hem yaşamak var bir de yaşatmak var. Yani bir hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır. Öyleyse Allah'ın emirlerini hem kendimiz yaşayacağız hem de başkalarına yaşatmaya gayret edeceğiz. İşte dünya hem ahiret adına büyük bir gerçekten fedakarlık, gayet lüzumlu vazifeler. O vazifeler niçin? Ebedi hayatı kazanmak için. Bu bakımdan diyoruz ki insan hayatını, hayatımızı, hayatlarınızı, evlatlarınızın, sevdiklerinizin, eşinizin, dostunuzun kısacası ne kadar, yani böyle uzatabiliriz. Hayatlarımızı ve hayatlarını dinimize uygun, iffet ve namuslu olarak yaşadığımız takdirde ve böylece ebedi hayatı kazanma yoluna girebiliriz. Yani lüzumlu vazifeler bunlar. Biz buraya Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Yani ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte değerli dinleyiciler, biz bu dini hayatımızı, yani aynı şekilde hem dünya hayatın hem ahiret adına büyük bir yani güzel bir şekilde geçirirsek, Rabbimin rızası dairesinde hareket edersek, hayatımızı dinimize uygun ve namuslu olarak yaşadığımız takdirde böylece ebedi hayatımızı kazanma yoluna gireriz. Yani kazanabiliriz de kazanmayabiliriz de.
Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Yani geçenki sohbetimde de söyledim. Cennete gidecek bir kişi deseler ben olmaktan ümit ederim. Cehenneme gidecek bir kişi deseler ben olmaktan korkarım buyuruyor. Ya onlar o mübarek zatlar öyle söylerse biz ne yapalım? İşte biz de elimizden geldiği kadar Allah'ın emirlerini ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar yaşamaya çalışacağız. Ahirete göre çok kısa olan bu dünya. Ahirete göre çok kısa. Fani. O kadar kısa ki bir bak, yani göz açıp kapayıncaya kadar. Sorun 80 yaşına gelmiş, 60 yaşına, 70 yaşına, 90 yaşına gelmiş bir abimize veyahut da bir ablamıza, teyzemize soralım. Yaşınız nasıl geçti? Bir anda bir göz açıp kapayıncaya kadar der. Yani bakmış geçmiş gitmiş. Bu kadar yani insan gerçekten çok kısa. Ama buna rağmen dünya hayatını kısa ama ebedi hayatı bu kısa alemde kazanıyoruz. Değil mi? Ahirete göre çok kısa olan bu dünya hayatını yiyip içip safa sürmekle yemek için değil, gezmek için, tozmak için de ama gezelim. Meşru dairede yiyip içelim. Yani tabi insan yemeden, su içmeden, içme deyince aklınıza kötü şey gelmesin. Su içeriz, ayran içeriz, ondan sonra helal olan her şeyi de içtiğimiz takdirde sadece yiyip içmek, safa sürmekle gayru meşru bir şekilde geçirenler ama diğer taraftan Rabbimin rızasını düşünenler var, bir de gerçekten düşünmeyenler var. Hep hayatı işte dünyaya bir kere geldik, bir daha gelebilecek miyiz diyerek yiyip içip safa sürmekle gayrı meşru bir şekilde hayatlarını geçirenler bu dünyada çok sıkıntılar ve üzüntüler çekerler. Çekiyorlar. Çekmiyorlar mı? Çevrenize bakın. Yani hep ahirete göre çok kısa olan bu dünya hayatını hep yemekle, içmekle, eğlenmekle, gezmekle, tozmakla yani geçireceğini düşünenler, gayrı meşru işlerde koşanlar, bu şekilde hayatlarını geçirenler bu dünyada çok sıkıntılar çekiyorlar. Etrafımızda var, her tarafta var, dünyada var. Bir de düşün mesela hatta madde kullananlar. Yani onların halleri daha berbat, daha perişan. Bir gün böyle giderken bir baktım değerli dinleyiciler, bir tane işte yaratılış itibariyle insan. Ama içmiş, sızmış, inanır mısınız bir çöplükte oraya sızmış, etrafında çok affedersiniz köpekler yani istifra etmiş. Acayip bir şekilde bir rezillik ve rezalet. Bak yiyip içmekle insan yani öyleler de var. O şekilde perişan olanlar, rezil rüsvay olanlar var. Yani yiyip içiyor ama işte Cenab-ı Hak diyor ki onlara sıkıntılar ve üzüntüler ve şeyler veririm. Dünyada bile sıkıntı çekiyorlar. O madde kullananların hallerini, perişan hallerini ondan sonra ve ömürler de fazla sürmüyor, kısa sürüyor. Yani kısadan da kısa sürüyor. Yani bu dünyada bu şekilde hayatı geçirenler gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Gerçekten üzüntü çekerek ne bileyim hicrenden uzak her şeyle çünkü Allah'ın emirlerinden uzak kaldıkları için Cenab-ı Hak da onlara o şekilde bir hayat, o hayatı kendiler tercih ediyor, kendiler istiyor. Hem bu dünyada çekiyorlar. Yani gayrimeşru bir şekilde hayat geçirdikleri için ve bu dünyada çok sıkıntılar çektikleri gibi kabirde ve ahirette de çok ceza görecekler Allah korusun. Bitmiyor yani dünyadaki onların cezaları bu şekilde bitmiyor ki. Yani kabirde ve ahirette de çekecekler. Yüce Allah, kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, bak dikkat edin, kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, yani benden yüz çevirirse, kitabımı dinlemez, emirlerimi yerine getirmezse ve beni anmaktan gaflet ederse, bak beni anmaktan, beni zikretmekten gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak diriltiriz.
kör olarak, Allah korusun. Ayet-i Kerime. Kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. Bak o kadar yani anlatmakla bitmeyen bir reza şey var, sıkıntı var, üzüntü var. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler için. Yani şu kısa dünyada hayatını yiyip içip safa sürmekle gayrimeşru bir şekilde hayatını geçirenlere hem dünyada hem ahirette hem de kabirde hem de gittikleri her yerde, sadece kabirde değil, kabirde, haşirde, sıratta, ondan sonra neticede kalacakları cehennemdir diyor. Ama imanı varsa amenna ve saddakna, hardal tanesi kadar imanı olan cehennemde kalmayacak, ama yapmış oldukları bu Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için de cezasını hem dünyada hem ahirette çekecekler. Değerli dinleyiciler, şunu anlatmak istiyorum. Hakiki mutluluk lazım bizlere. Mutlu olmamız lazım ya. Huzurlu olmamız lazım. Ya neden mutluluk varken, huzur varken hüznü, üzüntüyü, kederi, ondan sonra her türlü Allah'ın emirlerini yerine getirmemekle, gayrimeşru yollarda yürümekle kendimizi rezil

onu bulabiliriz. Hayatlarımızı Allah'ın emirleri doğrultusunda geçirirsek hayatımızı, hem ailelerimize hem de içinde yaşadığımız topluma faydalı birer kişi oluruz. Yoksa yani hem ailelerimizde de dışlanırız Allah'ın emirlerini yerine getirmezsek, hem de içinde yaşadığımız toplum bizi dışlar. Yani bu yaramazdır. Yaramaz bir insan. Hatta insandan da aşağı. Bu gayrimeşru işler yapıyor. İşte madde kullan, şunu yapıyor, bunu yap. Dışlanmış bir hale gelir. Ha, dışlanmak mı lazım? Hayır. Onlara sahip çıkıp elbette Rabbimin izniyle onları o felaketten, o musibetten, o huzursuz hayattan onları kurtarmamız gerekiyor. Yani öyle insanlar var ki onların peşinde onları ele alıyorlar. Ondan sonra onlarla konuşuyorlar. Onları tekrar bir hayata, o hayat hayat değil ki. Yani o madde kullananların, içki içenlerin, şunların, bunların, Allah'ın emirlerini yerine getirmeden gayrimeşru şekilde yaşayan insanların hayatı hayat değil. Ha, onları ne yapacak? Böyle gerçek manada hakiki mutluluk ve huzur içinde yaşayan insanlar onların ellerinden tutup, yahu hayat orada değil. Hayat, hakiki hayat, hakiki mutluluk, hakiki huzur imandadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir diyerek onların ellerinden tutup o hayattan çekip almamız gerekiyor. Yani onları da birer faydalı fert hükmüne, biz de fayda, onlara faydalı olarak ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağız ve sevap kazanacağız. Faydalı birer kişi oluruz. Yani hakiki mutluluk ve hakiki huzur imanda ve iman hakikatlerinde değerli dinleyiciler. İşte diyoruz ki ve iddia ediyoruz, İnsanın dünyada ve ahiretteki tek kurtuluşu, hem bak dünyada da kurtuluş istiyorsak, dünyada da huzur istiyorsak, dünyada da saadet, mutluluk istiyorsak, hem ahiret, elbette ki ahiretteki kurtuluşumuz da ona bağlı. Yani insanın dünyada ve ahiretteki tek kurtuluşu imandadır. İman insanı insan eder. Bak dikkat edin, iman insanı insan eder. Bir insan vardır ama iman yoktur. Şöyle kabul et, çok güzel bir avize var ama içinde ışık yok. Hiç ne işe yarar? Gece oldu, karanlık oldu. Kendisi bile gözükmez. Ama içindeki ışık, içindeki nur, içindeki parıltı o güzel avizeyi o kadar mükemmel gösterir ki bu sefer ne yaparız? Bütün gözümüz o avizede olur. Ya ne kadar güzel yapılmış. Aynen öyle de İnsan da bir avize gibi, eğer kalbine iman nuru girmezse hiçbir işe yaramaz. Kainat onun için karanlık olur. Kendi de gözükmez, işe yaramaz hale gelir. İnsanın dünyada ve ahiretteki tek kurtuluşu imandadır, İslam'dadır, Kur'an'dadır ve iman hakikatlerindedir.

Evet değerli dinleyiciler, insanın gerçekten dünyada ve ahiretteki tek kurtuluşu iman var mı? Var mı başka bir kurtuluş? Eğer bir insan Allah'a gereği gibi, siz biz hepimiz fark etmez, Allah'ın istediği gibi kulluk edersek, ibadetlerimizi ihlasla yerine getirirsek ve bu yolda ciddi bir çaba gösterirsek, Allah-u Teala'nın rahmetini umalım. Onun rahmetini Cenab-ı Hak bize verir. Onun rahmetine bizi gark eder. Yani gerçekten şöyle düşünün. Gerçek manada Allah'ın emirlerini yerine getiren mübarek insanları düşünün. Sahabeleri, peygamberimizi, sahabeleri, ondan sonra halifeleri düşünelim. Mübarek zatları, Abdülkadir Geylani Hazretlerini, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini, ondan sonra Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerini, Mahmud Efendi Hazretlerini, ne yapmışlar bunlar? Allah'a ve onun talebeleri, ya peygamberimizin ümmeti,

ona ümmet olduğumuz takdirde, o mübarek zatların öğrencileri, talebeleri Allah'a gereği gibi kulluk etmişler, ibadetlerini ihlasla yerine getirmişler ve bu yolda ciddi çalışmışlar. Onlar da öyle bir rahmete gark olmuşlar ki arkalarında binlerce, milyonlarca talebe bırakmışlar, ümmet bırakmışlar değil mi? İşte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bir kişi sizin vesilenizle imana girerse, Allah'ın emirlerini yerine getirirse, kulluk ederse, ibadetlerini ihlasla yerine getirirse ve bu yolda ciddi çaba gösterirse, Cenab-ı Hak ona vesile olan kişiye sahralar dolusu kırmızı koyun verecek. Sahralar, sahra ne demek? Büyük meydan, geniş, düşün. Bu kadar büyük bir sevap bir kişiye vesile olmak, bir kişinin elinden tutup cehennem ateşinden kurtarmak ne kadar büyük sevap değil mi değerli dinleyiciler? Ben size bir şey anlatacaktım. Geçenki sohbetimde söyledim. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a yolculuk yaparken bir eczacılık fakültesini kazanan bir kardeşimizle bizim bir sohbetimiz oldu. İstersen o sohbeti anlatacağım. O sohbetten önce size güzel bir eser gönderiyorum. Bu güzel eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, arabalarında, iş yerlerinde bizleri dinliyorlarsa buradan sevgiler, saygılar, hayırlı yolculuklar arabada gidenlere, iş yerlerine çalışan dinleyicilerimize Rabbim bereket ihsan etsin, bolluk ihsan etsin, hayırlı müşteriler versin inşallah. Tabi umrecilerimize 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan'da, Şevval'de gitmiş olan umrecilerimize buradan tek tek isminizi sayamıyoruz ama sanki isminizi sayıyor gibi kabul edin. Hepinize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bu güzel eser de sizlere gelsin inşallah. Hasretim var desin. Bizim her zaman hasretimiz var. Nereye? Dinleyin de görelim inşallah.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Şimdi iman dedik, huzur imandadır, huzur İslam'dadır. Yani bunlar bir nevi klişeleşmiş bir söz ama gerçek manada hakiki mutluluk ve huzur yalnız imanda ve iman hakikatler içerisinde vardır. İşte bunlardan bir gün yıllar önce İstanbul'da medresede kalırken İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Cenab-ı Hak nasip eyledi medresede kalmayı. Ve çok da hayatımın en feyizli, en böyle ne bileyim mutlu, huzurlu bir hayat dönemim o zaman İstanbul'da medresede geçti. Kahramanmaraş'a izne gitmiştim. İşte bu 3 aylarında Recep, Şaban, Ramazan ayında. Cenab-ı Hak da nasip etti. 3 aylarına niyetlenmiştik o zaman. Tabii memleketten bilet aldık, gidiyoruz. Kahramanmaraş Afşin ilçesinden İstanbul'a gidiyorum. Yanımda da bir genç bir arkadaş, çok sevimli, daha yeni liseyi bitirmiş, eczacılık fakültesini kazanmış, pırıl pırıl bir genç. Hoşuma gitti tabii kendisi. Ondan sonra ben iftarımı, ezan okundu, iftarımı açarken elmalar var, elma, meyveler vardı. İkram etmek istedim, almadı. Bak sen dedim, bu meyvelerden almazsan ben de yemek yemeyeceğim. İftarımı da açacağım ama aç kalacağım. Eğer yersen ben de yerim, yoksa beraber aç gideriz dedim. Tabii benim o şekilde yememe kalmadı. O da meyve aldı, yemeye başladı. Ya hocam dedi, bir şey soracağım ama dedi. Tabii çekinerek sormak istiyor. Dedim buyur, sorabilirsin. Yani rahatladıktan sonra, yemeği yedikten sonra oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Dedi ki, ben annemden babamdan dünyaya geldim. Bak, bu eczacılık fakültesini kazanmış bir delikanlı. Üniversiteye ayak atmış. Daha kayıt olmaya giden bir delikanlının kafasında, beyninde nasıl sorular var? Belki hepimizin, şu anda bizi dinleyenlerin de kafasında böyle bir soru var. Abdestimizi alırız, namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız ama yani böyle şeytan vesvese veren bu acayip sorular var. İşte bu soruların altında kalmamak gerekiyor. Bu soruların cevabını vermemiz gerekiyor ki değerli dinleyiciler, rahat edelim, huzur bulalım. Çünkü iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. O insanları bu gibi, bu yani beynimizi karanlıktan kurtarmamız gerekiyor. Sorusu şu. Dedi ki, ben annemden babamdan dünyaya geldim. Annem babam, işte onun annesi babasından dünyaya geldi. En son Adem'le Havva'dan geldik diyorsunuz ki öyle. Doğru. Dedim doğru. Peki dedi, Adem'le Havva'yı Allah yarattıysa, Hemen o öyle falan demeyin ha. Böyle bir soru olur mu demeyin. Biraz netice sonucu bekleyin. Dedi ki, Allah'ı kim yarattı? Allah Allah. Dedim ki sana, ismi de Ali'ydi. Ali kardeşim dedim, sana bir yazı yazsaydım, böyle bir soru sor deseydim, anca böyle olurdu. İyi ki sordun. Önce dedim bir rahatlayalım güzel bir şekilde. Otobüs hareket ediyor. Otobüs içinde 44 kişi var. Hepsi çoğucu öğrenci. İşte üniversiteyi kazanmış gidiyorlar. Dedi ki, Allah'ı kim yarattı? Ben annemden babamdan, annem babam onun annesinden babasından dünyaya geldi. Ve bütün insanlık da Adem aleyhisselamla Havva validemizden dünyaya geldiyse, bunları Allah yarattıysa, peki Allah'ı kim yarattı? Tabii buna küçük böyle küçük anlayacağı şekilde misaller vermeye başladım. Mesela birinci misal dedim ki, bir tren düşün. 7 tane vagonu var, bir tane lokomotif var. Birinci vagonu ikinci vagon çekiyor. Doğru mu? Doğru. 1 ile 2'yi üçüncü çeker. 1, 2, 3 dördüncü vagonu çeker. 1, 2, 3, 4 beşinci çeker. Derken en son bütün 6'ya kadar olan vagon 7. 7 tane vagon çekiliyor ama önde çeken bir lokomotif var. Dikkat ettiniz mi? Vagonlar içinde sadece insan girer. İnsan girer, oturur. O trende gider.
Ama lokomotifin içine insanlar binemez. O lokomotifteki güç, kuvvet, motor ne yapıyor? O 7 tane vagonu çekiyor. Bütün özellik lokomotifte. Soruyorum size. Lokomotifi çeken herhangi bir önünde bir güç var mı? Yok. Bütün özellik lokomotifte. Yani motoru, her şeyi ona göre ayarlanmış. Bütün vagonları çeken o. Dedi ki Ali kardeşim, dedi ki hocam, dedi ya bunda bir şey anladım ama tam anlamadım dedi. Ya başka dedi böyle vereceğim misaller yok. Dedim ki mesela bir de şöyle düşün. Askerlik cihetiyle, sadece askerlik cihetiyle düşündüğümüzde mesela erin bir üstü onbaşıdır. Bir üstü çavuştur. Ondan baş çavuştur. Böyle gider. Bütün askeri rütbede, en son rütbe askerlik noktasında düşün, söylüyorum. İyi dikkat edin. Askerlik noktasında en büyük rütbe genelkurmaydır. Genelkurmay emir almaz. Yani askerlik noktasında düşün. Başbakan o ayrı mesele. O cihete girmeyelim. Askerlik noktasında, o dairede düşündüğümüzde genelkurmay emir verir. Emir almaz. Ama onun altındakiler hep emir alır. Yardımcısı düşün, yüzbayları, yüzbaşı, işte binbaşı, generaller, hepsi genelkurmay başkanından emir alırlar. Peki genelkurmay başkanından başka üstün bir rütbe var mı? Yok. Yani bir neticeye varıyor. Her şeyde bir neticeye varıyor. Aynen öyle de şu kainat, yani biz annemizden babamızdan, annemiz babamız, onun annesi babasından, en son Adem'le Havva'dan geldiysek, Adem'le Havva'yı Rabbim yarattıysa bütün yaratıcılık, bak bizler yaratılan, bir de yaratan var. Yani yaratma kuvveti, yaratma şeyi, her şey Rabbim'de. Rabbim'de var. Bütün özellik Rabbim'de. Yani nasıl ki genel kurmayın üstünde bir rütbe yoksa, Rabbim'den de üstünde bir güç ve kuvvet yoktur. Bunu da misal verdikten sonra dedi ki hocam ya %50 anladım dedi, ama tam böyle şey yapmadı. Zihnime yatmadı. Dedim ki sana üçüncü bir misal. Yine devam bir sohbetimiz devam ediyor. Dedim ki mesela şoför, şimdi otobüste şoför var ya, yolcular da var. Şimdi gökyüzünde dedim bir tane güneş var. Bir tane bak. Güneşin özelliğini sayalım. Güneş nedir? 7 rengi vardır. Işık verir, etrafı aydınlatır. Bak şu anda güneş etrafı aydınlatıyor. 7 rengi var. Yakıcılığı var, parlaklığı var. Bütün özellik güneşte. Gökyüzündeki, semavattaki güneşte. Yani şu anda değil mi? Gökyüzündeki bir güneşi düşünün. Her bütün özellik güneşte. Şimdi diyelim ki bir ayna alın. Mesela diyelim ki ben ayna aldım, güneşe karşı tuttum. Güneş bütün özelliğiyle, kendisi bizzat değil de özelliğiyle, ışığıyla, ondan sonra sıcaklığıyla, her şeyle, şekliyle girer, akseder. Gökyüzünde güneş aynen duruyor, hiç değişmez. Ama bizim aynamıza girer. Diyelim ki benim hemen yanımdaki arkadaş benim aynamdaki güneşi kendi aynasındaki güneşine, kendi aynasında aynasını alabilir. Yani benim aynama karşı tutar. Benim aynamdaki güneşi kendi aynasını alır. Alır mı? Alır. Fazilere gitmeyelim, kafamız karışmasın. Hemen benim yanımdaki arkadaşa soruyorum. Arkadaşım, senin aynandaki güneş nereden geliyor? Der ki senin aynandan geliyor. Ben bakıyorum, gerçekten benim aynamdan gelmiş. Onun aynasını aksetmiş. Şimdi ben aynayı çevirsem onun aynasında güneş de yok olur. Doğru mu? Yok olur. Tekrar aynamı güneşe çevirdim. O da aynasını benim aynama çevirdi. Tekrar güneş aynı akseder. Fazileriye gitmiyoruz. O arkadaşın aynasındaki güneş benim aynamdan geliyor. Bak iyi dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Yani annemden, ben annemden, annem onun annesi babasından, annesi baba Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz dedi, denildi ya. O aynadaki güneş, yanımdaki arkadaşın aynasındaki güneş benim aynamdaki güneşten geliyor. Peki soruyorum, iyi düşünelim. Benim aynamdaki güneş nereden geliyor? Semavattaki tek güneşten geliyor. Doğru mu? Doğru. Bak dikkat edin, güneşin arkasında başka bir güneş var mı? Yok. Değil mi? Yok. Var mı? Yok. Bütün özellik semavattaki tek güneşten geliyor.
Ama bizim aynamızda aksediyor. Aynaları çevirsek hep şu yok oluyor. Aynen öyle de. Bak dikkat edin. Bizler annemizden babamızdan, annemiz babamız onun annesi babasından, sonra Adem'le Havva'dan geldik ya, Adem'le Havva validemizi Rabbim yarattı ama Allah'ı yaratan bir güç ve kuvvet yok. Nasıl ki güneşin arkasında bir güneş yoksa, bütün özellik güneşteyse, aynen öyle de bütün yaratma vasfı, yaratılıcı, yaratması, yoktan var etmesi, yani semavattaki bizim aynaları ters çevirdiğimizde güneş yok olduğu gibi, ama gökyüzündeki güneş kaybolmuyorsa, bizlerin ölmesiyle, vefat etmesiyle, yok olmasıyla, yani kıyametin kopmasıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığına hiçbir etkisi ve tesiri olmuyor. Aynen öyle de güneşin arkasında bir güneş olmadığı gibi Rabbimi de yaratan bir yaratıcı yok. Tek yaratıcı Allah'tır. Dedim demeye kalmadım, çocuk ne yaptı biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Ayağa kalktı, öyle bir bağırıyor ki, ellerini böyle koltuklara vuruyor. Diyor ki hocam ben Allah'a inandım, ben Allah'a inandım, ben Allah'a inandım dedi. Tabi o zaman bütün dünyalar, yani bana o anda deselerdi ki dünya senin olsun, gözüm görmezdi. Yani demek istediğim şu, bir kişiyi kurtarmak diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, sahralar dolusu kırmızı koyun fakirler vermekten daha efdaldir. İşte iman bu kadar güzel bir şey. O çocuğun, o gencin inanır mısın sevincini bir görseydiniz. Yani tabi yan yana oturuyoruz, sarıldık birbirimize. Ondan sonra hocam dedi telefon numaranı verirsin, ben kafama takılan sorular olsa sana soracağım. Karşılıklı telefonlarımız verdik. Yani demek istediğim şu değerli dinleyiciler, hakiki mutluluk gerçekten imanda, iman. Şimdi o çocuk az önce tamam şeydi, Cenab-ı Hak göz kulak vermiş, beden vermiş, her şeyiyle yani güzel bir şekilde Cenab-ı Hak onları yaratmış. Ama

Az bir saniye. Evet değerli dinleyiciler. Şimdi bir burada bir teknik bir hata oldu ama hakkınızı helal edin. İşte diyoruz ki bir kişiye vesile olmak, bir kişiyi yani Cenab-ı Hakk'ın böyle varlığını tanıtmak ne kadar güzel bir şey. İnsanın dünyada ve ahiretteki tek kurtuluşu imanladır. İman. Eğer bir insana gerçekten Allah'a gereği gibi kulluk ettiğimiz zaman, işte Rabbimizi en güzel şekilde tanıttığımız zaman ne yapıyor kul? Rahatlık ve ferahlık içinde yaşamaya başlıyor. Ama öbür türlü o yaratılacak şey, o ferahlık yok. Dünya hayatı imansız bir insana taşıyamayacağı kadar ağır zorluklar yükler. Bir insan tevekkül etmedikçe, Allah'a dayanıp güvenmedikçe, o insanın zorlukların altından kalkması, bunlardan ruhen etkilenmesi, kurtulması imkansızdır değerli dinleyiciler. Evet, şimdi teknik bir hata oldu. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin.

Evet değerli dinleyiciler, teknik bir hatadan dolayı kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Yayınımız kısa bir müddet yayını yoktu, hakkınızı helal edin. Şu anda yayın tamam.

Değerli dinleyiciler, sohbetimizi burada tabii tamamlıyoruz. Umre programımız olacaktı. Yine de 15-20 dakika şöyle umre programı yapalım sizlerle birlikte inşallah nasip olursa.

Buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Tabii sohbetimiz şöyle neticelendi değerli dinleyiciler. O delikanlı dediğimiz, yani kaldığı yerden devam edelim. Ve neticede elhamdülillah ayağa kalktı böyle yumruklarını sıkarak, ben Allah'a inandım. O mutluluk, o huzur, elham hem ona yetti hem bize yetti. Hala da anlatıyorum. Elhamdülillah. Belki de şu anda bu da kaç kişiye vesile olmuştur. İşte böyle. Yeter ki biz elimizden geldiği kadar onun yolunda gidelim. Cenab-ı Hak bize ve sizlere, hepimize yardım eder inşallah. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder diyoruz ya işte. Gerçekten kainattaki karanlıktan, zulümattan o kardeşimizi bir nevi Cenab-ı Hak kurtardı. Bizi de vesile yapmış oldu. İşte diyoruz ki sorular, aman ha böyle sorular sorulur mu falan filan demeyin. Sorsunlar, sorabilirler ama karşılığını verebilmek lazım, cevap verebilmek lazım. Biz ehli haliz, namzeti istikbaliz, tasvir ve tezzini müddâ. Zihnimizi işba etmez, doyurmaz. Biz delil isteriz, delil gösteririz. Yani delille, ispatla yola çıktığımız zaman medenilere galebe gelmek ikna iledir, cahillere cebir iledir. Biz muhabbet fedaisi olacağız, sevgi fedaisi. Ondan sonra anlatacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak neler vermez ki, her şey verir. Yeter ki biz ona kul olalım. Diyoruz ki madem o var, her şey var. Bugünkü sohbetimizi burada sonlandırdıktan sonra umre programımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler biliyorsunuz 1 Temmuz'da umre programımız var, 14 günlük. Gelmek isteyen dinleyicilerimiz inşallah bekliyoruz. 0540 224 1073, 0540 224 1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Saat 10.30'dan 9'dan sabah 9'dan 10.30'a kadar programımız oluyor. 10.30'dan sonra bizleri arayabilirsiniz. Telefon 0540 224 1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. 1 Temmuz'da sizlerle o mekanlara, o mübarek kutsal mekanlara gideceğiz nasip olursa. Biz de diyoruz ki isterseniz gelin hep beraber ne yapalım? Asr-ı Saadet'e, Ceziretül Arab'a, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı asra gidelim inşallah. Orada Kabe'yi tavaf edelim, umreler yapalım, tavaflar yapalım, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edelim inşallah. Yani o kutsal mekanlarda vaktimizi, zamanımızı en güzel şekillerde ne yapalım? Değerlendirelim inşallah. Bizimle giden Ramazan umresinde umrecilerimiz vardı. Şaban Akınoğlu, oğlu Hüseyin Akınoğlu, eşi ve bütün ailesiyle, çocuklarla Emre, ondan sonra Hafız kızımız ve aynı zamanda eşleri. Buradan Mehmet Yıldız abimize, Yaşar abimize, Ali abimize, ondan sonra buna selamlar gönderelim. Tüm dinleyicilerimize, şu anda tabii Cumal abimiz var, Halil abimiz var. Şöyle aklıma gelenleri şöyle bir sayayım. Yani sonra da niye benim ismimi söylemediniz demeyin. Aklıma gelenleri şöyle sayıyorum. Buradan Osman abimize, kısacası İsmail kardeşimize, ondan sonra böyle aklıma gelenler şimdi saydım. Hakkınızı helal edin. Tüm umrecilerimize sevgiler, saygılar gönderiyorum.

güzel bir eserle bu güzel eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Özellikle 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Şevval'de, Ramazan'da umreye giden, bizimle birlikte gitmiş olan tüm dinleyicilerimize gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, tekrar sevgiler, saygılar. Sizlere şöyle bir Umre'de o gün bir günümüz nasıl geçiyor anlatmak istiyorum. Tabii Medine'de günlerimiz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret. Ravza-i Mutahhara'da eğer randevu yoksa tabii giremiyorsun, randevu ile gidiyorsunuz. Ama sabah namazından sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamak. Sabah namazını kılıyoruz cemaat.

dedikten sonra tabi bir grup, böyle kalabalık bir grup, yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı önce dışarıdan geriden selamlıyoruz, daha sonra sıraya geçiyoruz. Öyle bir izdiham ki sıra ki böyle şey gibi, insanlar gerçekten izdiham vari, çok kalabalıktır Ramazan umresinde. Bu seneler belki de en kalabalık Ramazan programı bu sene. Böyle bir kalabalık vardı, izdiham, yani sıraya geçtiğin zaman adım adım, bizim orada şöyle gıdım gıdım derler ya, yavaş yavaş, hiç böyle bir adım atamıyorsun, böyle birbir insanla birbirine iterek iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek istiyor ve sabrediyoruz tabii. O kalabalığın arkasına, içine girerek Peygamberimizi ziyaret etmek istiyoruz. Tabii saatler sürüyor. Neticede Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaretini selamlama, bizzat karşısına geçerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın ziyaretini yapıyoruz. Aynı zamanda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh, o mübarek zatları ziyaret ettikten sonra tekrar çıkıyoruz. Oradan otelimize gidiyoruz. Otelimizde tabi sabah kahvaltısını yaptıktan sonra istirahatimizi yapıyoruz. Daha sonra yine ne gibi programlar varsa onu icra etmeye çalışıyoruz. Medine programı böyle. Mekke'de çok farklı. Mekke'de tavaf var, Mekke'de umre var, Mekke'de Kabe'yi tavaftan sonra Kabe'yi seyretmek var. Kısacası Mekke'de yani gerçekten tamamen ibadete veriyor insan kendini. Giderken gelirken yine zikirlerle, salavat-ı şerifelerle gidip geliyoruz. Ondan sonra mesela bir saat 10.30'da sabah İsmet hocamız sabah 10.30'da toplu tavafa götürürdü. Biz de saat 3'te, gece 3'te hep beraber yine toplu tavafa giderdik. Ramazan ayında da şöyle yaptık. Toplu tavafa sahurdan sonra, hemen sahurdan sonra gidiyoruz, sabah tavaflarımızı yapıyoruz. Tavaflarımızı yaparken öyle güzel, öyle feyiz doluyor ki Esma-i Hüsna ile Peygamberimiz Esma-i Hüsna dediğimiz Rabbimin isimleriyle Subhaneke ya Allah taleyte ya Rahman ecirna minen nar bi'affike ya Rahman. Biz söylüyor, arkadan da tabi umrecilerimiz söylüyor. Daha sonra ya Cemil ya Allah, ya Garibi ya Allah, ya Mucibi ya Allah. Bunları söyleyerek tavaf ediyoruz. Öyle güzel feyiz oluyor ki bitmek, usanmak, yani çıkmak istemiyorlar. Hocam bir daha, hocam bir daha. Ya diyoruz, siz gençsiniz, biz sizlere ayak uyduramayız. En az bir iki defa yapıyoruz tavaflarımızı. Ama bir abimiz vardı, Şaban abimize buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. Bir de desen yapıyor, beş de desen yapıyor ama maşallah usanmak, ona yorulmak yok. Çünkü yıllardır, 20 sene şöyle bir Şaban abinin antrenmanı varmış. 20 sene böyle hatimle namaz kılmış Kabe'ye gitmeden önce Bursa'da. 20 sene alıştığı için ona tavaflar, ona umreler yani şey ya, hafif geliyordu. Tabii bizler yine de ayak uydurmaya çalışıyorduk. Çok güzel. İşte sabah tavaf namazından sonra yine tavaftan sonra sabah namazını kılıyoruz. O da dualarımızı yapıyoruz. Daha sonra yine namazdan sonra bir tavaf daha yapan yapıyor. Yapmayan tabii oteline gidiyor. Yani o kadar feyizli geçiyor ki elhamdülillah. Anlatmak mümkün değil. Değerli dinleyiciler, anlatamıyoruz. Yaşamak lazım. Bizzat yaşamak lazım. Hadi bakayım, inşallah hep beraber yine gidelim. 1 Temmuz'da 14 gün şöyle güzel bir şekilde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edelim. Kabe'yi tavaf edelim, umreler yapalım. Feyizli dakikalar, feyizli saniyeler, günler, ay, günler geçirelim inşallah. Evet, bugün bu kadar diyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah daha güzel, değerli günlerde yine sohbetlerimiz olacak. Yine umreden güzel orada ne gibi, umrede neler yaşanıyor, onları tekrar inşallah anlatacağız sizlere. Çok güzel, samimi söylüyorum. Ben yıllarca mesela ben umreye gittim geldim ama bu seneki gruplarda, yani 18 Aralık olsun, 18-19 Ocak olsun, Şevval'e biz gidemedik.

Ramazan'da o kadar feyizli bir program oldu ki, yani bütün umrecilerimizden gerçekten bizler razıyız, bizler memnunuz. Onlar da razı mı memnun mu bilmiyorum. İnşallah razı olmuşlardır. Ama mühim olan Rabbimizin razı olması. Rabbim inşallah sizlerden razı olmuştur ve imrelerinizi Cenab-ı Hak dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Tekrar gitmeyi sizlere, bizlere ve gitmeyenlere nasip eylesin inşallah.

hasretten bahsediyoruz. Yine güzel bir eserle, hasretle programımıza bugün bu kadar diyoruz. Yarın saat sabah 9'dan 10.30'a kadar buluşmak ümidiyle değerli dinleyiciler. Teknik hata olmamak, Cenab-ı Hak teknik hatayı da göstermesin. Çünkü biraz teknik hata oldu. Yayınımız kesildi. İnşallah böyle durumlar olmasın bir daha. Dua edelim. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Göktere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinledim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
9: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
10: Ey hakikat yolcusu! Kainatta hiçbir yaprak izinsiz kımıldamazken, senin şu an bu sözlerle buluşman nasıl başıboş olabilir? Ruhun yorgun, kalbin ise dile dökülmemiş sözlerin ağırlığı altında eziliyor. Belki de dünyaya göstermediğin gözyaşların, İçinde sessiz fırtınalar koparıyor. Sanki delik deşik bir şemsiyeyle sağanak yağmurun altında yürüyorsun, etrafına bakıyorsun ve seni incitenleri, senin iyi niyetini alıp karşılığında sana ihanet edenleri görüyorsun. Sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi gülüyorlar. Hayatlarına devam ediyorlar, neşeli ve umursamazlar. Sense kırılan güveninin parçalarını toplamakla meşgulsün. Belki de içinden şöyle geçiriyorsun: bunu gören var mı? Göğsümdeki bu sessiz çığlığı duyan biri var mı? Hatta kalbine bir şüphe gölgesi düşüyor ve fısıldıyor: İyi olmaya değer mi? Neden haksızlık hep kazanıyor gibi görünüyor? Aziz dostum, beni can kulağıyla dinle. Ruhunun iklimini değiştirecek kadim bir hakikatin huzurunda oturuyorsun. Kalbine ferahlığın girmesini engelleyen gizli bir engel, görünmez bir perde var. Bu engel, gayb aleminde, o görünmeyen manalar dünyasında, adaletin nasıl işlediğine dair bir sırdır. Çoğu insan, adaleti avazı çıktığı kadar bağırmak, haklı olduğunu ispatlamak sanır. Ama başka bir kapı var. Sadece hayal edilebilecek en zor şeyi yaptığında açılan bir kapı. Bugün seninle o kapıdan içeri gireceğiz. İbrahim Suresi ve Kehf Suresinin ayetlerine sadece birer kelam olarak değil, yorgun ruhuna sürülecek bir merhem olarak bakacağız. Senin içinde tuttuğun o sessizliğin, aslında göklerde kopan ne kadar gürültülü bir gök gürültüsü olduğunu keşfedeceğiz. Kalbini hazırla, omuzlarını düşür, yükünü bırak. Bu ağırlığı yeterince taşıdın. Şimdi başlama vaktidir. Hiç merak ettin mi? Kendini bir yalana karşı savunduğunda neden sonrasında bitkin hissedersin? Savaşırsın, tartışırsın, delillerini sunarsın ama kalbin hala huzursuzdur. Gönül ehli, Allah dostları bize bu konuda derin bir sır verirler. Hayatı devasa bir mahkeme salonu gibi düşün. Biri seni incittiğinde sana iftira attığında veya kalbini kırdığında manevi alemde bir dava dosyası açılır. Şimdi önünde bir seçim var. Kendi avukatın olabilirsin. Ayağa kalkıp parmağını sallayabilir, ben masumum, o suçlu diye bağırabilirsin. Hikayeyi kontrol etmeye çalışabilirsin. Ama işte çoğumuzun kaçırdığı sır şudur. Sen kendini savunmak için ayağa kalktığında, nefsini mikrofonun başına geçirip haklı olduğunu ispatlamaya çalıştığında ilahi huzur geri çekilir. Sanki Yaradan şöyle der: kulum bu işi kendi halletmek istiyor. Bakalım nasıl başaracak. Ama başka bir yol daha var. Yüksek ruhların yolu, aynanın sırrına erenlerin yolu. Peygamber Efendimiz ve onun en yakın dostu Hazreti Ebubekir ile ilgili çok ibretlik bir hadise vardır. Bir gün bir adam geldi ve Hazreti Ebubekir'e hakaretler yağdırmaya başladı. Çok ağır, incitici sözler söyledi. Bir edep ve onur timsali olan Hazreti Ebubekir başlangıçta sustu. Efendimiz ona bakıp tebessüm ediyordu. Ama adam hakaretlerine devam edince sözler ağırlaştı ve Hazreti Ebubekir kendini savunmak için karşılık verdi. Tam o anda Peygamber Efendimiz ayağa kalktı ve oradan uzaklaştı. Daha sonra Hazreti Ebubekir sordu: "Ey Allah'ın Resulü, neden gittiniz?" Efendimiz şöyle cevap verdi: "Sen sustuğunda bir melek senin adına ona cevap veriyordu. Ama sen konuşmaya başladığında melek gitti ve yerini şeytan aldı. Ben şeytanın oturduğu yerde oturmam. Buradaki hikmeti görüyor musun ey yolcu? Sustuğun zaman zayıf değilsin. Yenilgiyi kabul etmiyorsun. Sen dava dosyanı en yüce hakime devrediyorsun. Diyorsun ki, ey Rabbim, ben bu savaşla baş edemem. Sen el vekilsin, en güzel vekilsin, sen hallet." İbrahim suresinin 42. ayetinin manası budur. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O onları sadece gözlerin dehşetle bakacağı bir güne erteliyor. Ama burada bir incelik var ve belki de canını biraz acıtacak kısım burası. Sadece dilinle susup zihninle çığlık atamazsın. Eğer dışarıdan sessizsen ama içeriden intikam planları yapıyor, tartışmaları zihninde tekrar ediyor ve içinden onlara lanetler okuyorsan, davayı gerçekten teslim etmemişsin demektir. Gökleri titreten gerçek sessizlik, kalbin sessizliğidir. Seni inciten kişiye bakıp, onun sadece senin aynanı parlatmak için gönderilmiş bir imtihan olduğunu idrak etmektir. Bana diyebilirsin ki, ama canım yanıyor. Elbette yanacak. Sen insansın. Ama o acı bir ceza değil. O acı ruhun büyüyebilmesi için kabuğun kırılmasıdır. Kendi hayatının hakimi, jürisi ve celladı olmaya çalışmaktan vazgeç. Sürekli olarak düşmanının cezalandırılıp cezalandırılmadığını kontrol ettiğinde Allah'a aslında şunu söylüyorsun: senin zamanlamana güvenmiyorum. Rahatla. Mahkeme kuruldu. Hakim her şeyi bilendir. O senin neyi sustuğunu biliyor. Ve inan bana, onun adaleti tecelli ettiğinde senin planlayabileceğin herhangi bir intikamdan çok daha hassas ve kusursuz olacaktır. Benimle kal, çünkü şimdi bu bekleme süresinin neden bir zindan gibi hissettirdiğini ve o zindanı nasıl bir nur sarayına çevireceğimizi anlamalıyız. Gecenin geç saatlerinde gelen o fısıltıyı dinle. Kendine diyorsun ki, Allah'a havale ettim, dua ettim. Neden zalim hala mutlu? Neden gökyüzü hala sessiz? İşte manevi şifanın yolundaki en tehlikeli tuzak burada yatar. Çoğumuzun fark etmeden düştüğü bir tuzak. Dualarımıza internetten sipariş ettiğimiz bir paket muamelesi yapıyoruz. Sürekli kargo takip numarasına bakıyoruz. Saate bakıyoruz, takvime bakıyoruz. Diyoruz ki, ey Allah'ım, ben bunu sana dün verdim. Neden bugün adalet makbuzunu almadım? Derin bir manevi yasa der ki, kul Rabbini imtihan etmez. Adaletin yerini bulup bulmadığını sürekli kontrol ettiğinde güvenmiyorsun, test ediyorsun. Diyorsun ki, sana güveneceğim Allah'ım, ama sadece benim takvimime göre yaparsan, Bu teslimiyet değildir. Bu bir ticari anlaşmadır. Ve sen yerlerin ve göklerin yaratıcısıyla pazarlık yapamazsın. Karanlık, nemli toprağa bir tohum eken çiftçiyi düşün. Eğer her sabah gidip tohum büyüyor mu diye, toprağa kazarsa ne olur? Tohum ölür. Asla ağaç olmaz. Asla meyve vermez. Senin adalet için ettiğin dua o tohumdur. Acını Allah'a arz ettiğinde onu gayb aleminin toprağına ektin. Şimdi üzerini sabır toprağıyla örtmeli ve tevekkül suyuyla sulamalısın. Ve oradan uzaklaşmalısın. O kadar tam bir şekilde uzaklaşmalısın ki ektiğini neredeyse unutmalısın. İşte dünyayı sarsan tevekkül seviyesi budur. Şuara suresinde bize formül verilir. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. O seni görüyor. Seccadene düşen o gözyaşını görüyor. Boğazındaki o düğümü görüyor. O el basirdir, her şeyi görendir. Onun sessizliğinin yokluk anlamına geldiğini bir an bile düşünme. Onun ertelemesi bir reddediş değildir. Onun ertelemesi bir hazırlıktır. O adaletin sadece zalimi cezalandırmakla kalmayıp seni de yükselteceği mükemmel anı hazırlıyor. Eğer mucizeyi istiyorsan onu aramayı bırakmalısın. Demelisin ki, ey Rabbim, bu dert artık benim değil. Bu senindir. Ve ben mülkün sahibine ait olan işler için endişelenmem. Bir şey kaybettiğini hissediyorsun. Belki biri hakkında yalan söylediği için itibarını kaybettin. Belki biri seni aldattığı için paranı kaybettin. Belki zehirli bir ilişki uğruna ömrünün yıllarını kaybettin. Akıl, yani o hesapçı nefs, buna bakar ve çığlık atar. Soyuldum. Ben bir kurbanım. Ama kalp gözü çok farklı bir şey görür. Manevi muhasebe defterlerinde hiçbir şey kaybolmaz. Enerji asla yok olmaz. Sadece transfer edilir. Gönül sultanları bize o güzel ve ürkütücü hakikati hatırlatır. Biri sana iftira attığında, senin hakkını yediğinde, görünmez alemde aslında ne olur biliyor musun? Kendi sevaplarını, namazlarını, sadakalarını, oruçlarını alıp senin hesabına transfer ederler. Peki ya hiç sevapları kalmamışsa? O zaman senin günahların, senin ağır yüklerin, hataların omuzlarından alınır ve onların sırtına yüklenir. Öyleyse seni inciten kişiye baktığında kazanan birini görme. Ahirette seni zengin etmek için kendini iflas ettiren bir zavallıyı gör. Neden üzgünsün? Gerçekte kazanıyorken neden kayıp için yas tutuyorsun? Eğer durumun hakikatini görebilseydin, öfkelenmezdin. Belki de onlara acırdın. Sen vicdanın rahat bir şekilde uyurken, onlar adaletsizliğin ağır yükünü taşıyorlar. Kehf suresi bize hatırlatır, kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Bir gün geliyor, hiçbir sessizliğin gizli kalmayacağı bir gün. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri bize her nefesimizin kaydedildiğini öğretir. Gösterdiğin her sessiz sabır bir nur kitabına yazılıyor. Sustuğun için zayıf olduğunu sanıyorsun. Hayır, sen hazine topluyorsun. Ama bu hazineye erişmek için bakış açını değiştirmelisin. Kendini insanların kurbanı olarak görmekten vazgeçip hakkın bir talebesi olarak görmeye başlamalısın. Seni inciten o kişi, o saliçece bir postacıydı. Bir acı paketi teslim etti. Ama paket ondan gelmedi. Allah tarafından senin tepkini ölçmek için izin verildi.

olduğunu hayal et. Sen avukat değilsin. Eğer mahkemeye kendin çıkmaya çalışırsan muhtemelen kaybedersin. Çünkü yasaları bilmiyorsun, usulleri bilmiyorsun. Peki ne yaparsın? Ülkedeki en iyi, en güçlü, yenilmez avukatı bulursun. Ofisine gidersin. Bir vekaletname imzalarsın. O belgeyi imzaladığında ne olur? Avukat der ki, eve git. Artık bunun için endişelenme. Her telefonu ben açacağım. Her belgeyle ben ilgileneceğim. Biri seninle iletişime geçmeye çalışırsa, onlara benimle konuşmalarını söyle. Büyük bir rahatlama hissedersin değil mi? Eve gider ve bebekler gibi uyursun çünkü uzmana güvenirsin. Allah el vekildir. Güvenilip dayanılan. Mutlak koruyucu. Ama sen kalbinle vekaletnameyi imzalamadıkça o senin davanı tam olarak devralmaz. İşte yapabileceğin bir tefekkür. Basit ama güçlüdür. Yalnız kal. Gözlerini kapat. Sorunu, kişiyi, adaletsizliği gözünde canlandır. Ağırlığını son kez hisset. Sonra bu sorunu ellerinde ağır bir taş gibi tuttuğunu hayal et. Ellerini gökyüzüne kaldır. Rabbine seslen. Onun güzel isimlerini kullan. De ki, ey el-Hakem, hüküm veren, ey el-Adl, adalet sahibi, ey el-Vekil, en güzel vekil, ben yorgunum, ben gaybı bilmem, ben geleceği bilmem, bu taşı sana devrediyorum, bu işte seni kendime vekil tayin ediyorum. Kendini o taşı fiziksel olarak bırakırken hayal et. Ellerinden çıktığını hisset. İlahi huzurun nuruna doğru süzüldüğünü hisset. Sonra şunu söyle ve gerçekten kastet. Seçeceğin her sonuçtan razıyım. Eğer onları cezalandırmayı seçersen, bu senin adaletindir. Eğer onları affetmeyi seçersen, bu senin merhametindir. Eğer ertelemeyi seçersen, bu senin hikmetindir. Ben kainatı yönetme görevinden istifa ediyorum. Ben sadece bir kulum. Bunu yaptıktan sonra sözleşmeye sadık kalmalısın. Eğer yarın zihnin tekrar endişelenmeye başlarsa onu durdurmalısın. Velilerin sırrı budur. Ateşin içinden yürürler ve yanmazlar. Çünkü ateşe sahip değillerdir ve kendilerine de sahip değillerdir. Seninle paylaşmam gereken son ve güzel bir sır daha var ey gönül. Bu sır, tüm bunların neden senin başına geldiğiyle ilgilidir. Neden Allah kalbinin kırılmasına izin verdi? Neden yanlış anlaşılmana müsaade etti? Ariflerin geleneğinde bir kutsi söz vardır. Ben kalbi benim için kırık olanların yanındayım. Güçlü olduğunda, başarılı olduğunda, herkes seni sevdiğinde, genellikle kendi nefsinle meşgul olursun. Kendine yettiğini sanırsın. Kimseye ihtiyacın yokmuş gibi hissedersin. Ama kırıldığında, yerle bir olduğunda, dünya sana sırtını döndüğünde, egon çatlar. Ve o çatlaktan içeri Allah'ın nuru girer. Kırık kalp bir trajedi değildir, bir davetiyedir. İlahi olana, en yakın mesafeye bir geçiş biletidir. Yunus peygamberi düşün. En güçlü duasını nerede yaptı? Balığın karnında, okyanusun karanlığında, gecenin karanlığında. Karanlık üstüne karanlık. Dünyadan tamamen kopmuştu. Kimse onu duyamazdı. Hiçbir insan onu kurtaramazdı. O mutlak yalnızlıkta mutlak bağlantıyı buldu. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen münezzehsin. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Senin tek başına ağladığın odan senin balığındır. Acın senin okyanusundur. Ve bu an Yunus gibi seslenmen için bir fırsattır. Istırabını ziyan etme. Bu acının sadece acı olarak kalmasına izin verme. Onu duaya çevir. Onu yakınlığa çevir. Seni inciten insanlar, seni Allah'ın rahmet kucağına itti. Sonunda onlara teşekkür etmelisin. Seni gömdüklerini sandılar ama aslında seni ektiler.

Seni kırdıklarını sandılar ama aslında senin yeni bir şeye, daha güçlü, Hakk'a daha yakın bir şeye dönüşmene yardım ettiler. Öyleyse gözlerini sil, yüzünü yıka, ayağa kalk. Yedi kat göğün yaratıcısı sana muhabbetle bakıyor. O senin neyi sustuğunu biliyor. Kalbinin kırılma sesini duydu. Mahkeme kapandı. Hüküm geliyor. Ve zafer, aziz dostum, sabredenler için çoktan yazıldı. Selam olsun kalbine. Ve sessizliğin en büyük gücün olsun. Yollarımız ayrılmadan önce ruhuna bir hediye sunmak isterim. Kelimelerin enerjisi vardır ve onları birlikte söylediğimizde bu enerji katlanır. Gözlerini son bir kez kapatmanı istiyorum. Bu sözleri dinle ve bırak senin kalbinin sesi olsunlar. Ey Allah'ım, sen sırları ve aşikarları bilensin. Gülüşümün ardında saklanan acıyı biliyorsun. Kimseye anlatmadığım hikayeleri biliyorsun. Ey Rabbim, beni incitenler üzerindeki hakkımı sana havale edip serbest bırakıyorum. Onlar hak ettiği için değil, kalbim huzuru hak ettiği için. Geçmişin bagajını geleceğimin mabedine taşımayı reddediyorum. Acılığımı tatlılıkla değiştir, endişemi dünyaya mantıksız gelen bir sükunetle değiştir. Sessizliğimi ahiret terazisinde ağır kıl. Eğer bu geçici dünyada haklarım yendiyse, onları benim için hiçbir hırsızın çalamayacağı ebedi alemde sakla. Bana Eyyub'un sabrını, İbrahim'in teslimiyetini ve Meryem'in sükunetini ver. Bu yeryüzünde hafif, yüksüz ve özgürce yürümemi nasip et. Sana güveniyorum. Zamanlamana güveniyorum. Kaderine güveniyorum. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Amin. Tekrar buluşana dek hatırla. Sessizliğin boş değil. O cevaplarla dolu. Sabırlı ol. Şafak yakındır. Allah'a emanet ol.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah da...
1: Bursa ve çevresi için öğle

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde, bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

İnsanlar için kurulan ilk ibadet evi, şüphesiz Mekke'de alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe'dir.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ

Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.
1: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

0: Hani siz birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: O gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُر۪يدُ ظُلْمًا لِلْعَالَم۪ينَ
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah, alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil me'rûfi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Boribet

0: بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

0: Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.
1: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
0: Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

Ey iman edenler! Sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: فَلَوْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
1: وَاِذْ غَدَوْا

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Allah inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: مُضَاعَفَة وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah, doğru

0: Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Burası

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbünâ Muhammed. Sallu alâ tabîbu kulûbünâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda, evlerinde, iş yerlerinde, bağlarında, bahçelerinde, atölyelerinde, fabrikalarında, arabalarında misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek selamlıyoruz. Allah-u Teala zamanınızı hayreylesin. İşlerinize kolaylıklar ihsan eylesin. Mevlamız rızasına uygun ameller işlemeyi cümlemize nasip eylesin. Mevlamız Teala dostlarıyla, sevdikleriyle, sadıklarla beraber haşrolmayı cümlemize nasip eylesin. Okuduğum ayet-i kerime Mevla ne buyuruyorlar, ne duyuruyorlar? Mevla buyurduklarını duymayı, duyduklarını da amel safhasına geçirmeyi, amellerimizi de salih riyasız, gösterişsiz yapmayı cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ali kerremallahu veçe aldı kafiri, yere çarpıverdi. Tam kılıcı kaldırdı, işini bitirecek. Ne yaptı adam? Okkalı bir tükürüğü Hazreti Ali kerremallahu veçenin yüzüne doğru yolladı. Hazreti Ali kerremallahu veçe, ilmin kapısı, peygamber soyunun devamına sebep, evlatlarından birisinin seyyid, öbürküsü şerif kıyamete kadar. İnne şâni'eke huvel ebtar. Asıl muhakkak ki ebter olacak kimdir? O adam olacak. Soyunu keseceğim onun. Soyunu kurutacağım onun. Değerli kardeşlerim, mesela Firavun'un soyundan bahsedebiliyor muyuz? Yok. Peki Nemrut'un soyu geldi mi? Yok. İnancı geliyor. Kafirlik geliyor. Zulüm bitiyor ama. Ama kafirlik devam. Zulüm mutlaka biter. Yani zalimden Allah'ımız mazlumun hakkını alır. Peki değerli kardeşlerim, Hazreti Ali kerremallahu veçhe, bir saniye, bir dakikanızı alacağım.

Evet. Hazreti Ali keremallahu veçhe ne yaptı? Kılıcını hemen indirdi. Kalk dedi. Ya Ali, beni niye öldürmüyorsun? Yere yatırdın, kılıcını kaldırdın. Ben de sana nefretimden dolayı okkalı bir tükürüğü yolladım. Kılıcımı kaldırdığım zaman Allah'ın rızası vardı. Ne zaman sen bana tükürdün, nefsim devreye girdi. Yarın ahirette Mevla neden nefsin için bu adamı öldürdün derse ben ne cevap veririm? Onun için seni affediyorum dedi. Sadakata görüyor musunuz? İnce anlayışa görüyor musunuz? Hazreti Ali kerremallahu veçhe her şey Allah rızası için. Değerli kardeşlerim, her şey Allah rızası için. Riya yok, gösteriş yok, ne derler yok. İşte yapmazsak bize şunu derler, bunu derler yok. Alalem ne der, dayım, halam, teyzem, akrabam, komşum ne der? Yok. Ya Allah'ın rızası. Aman ya Rabbi. Peki değerli kardeşlerim, ne yaptı o adam? Bu inceliğin karşısında ya Ali ben de iman ediyorum dedi. Son devir düşünürlerden ne diyor? Seni öldürmeye gelen sende dirilsin. Gördünüz mü şimdi? Seni öldürmeye gelen sende dirilip öyle dönsün geriye. Künü ma'as-sadikin. Ey iman edenler. Hitap kime değerli kardeşlerim? Hitap kime? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen herkese. Sana, bana, ona, bize, felanlara, filanlara, feşmakanlara, ümmeti Muhammed'e sesleniyor Allah. Künü ma'as-sadikin. Sadıklarla beraber olun. Değerli kardeşlerim, sadıklar, salihler, muttakiler neredeyse siz orada olun. Ma'as-sadikin. Peki size şimdi birer soru sorayım. Allah için kendinize göre cevaplandırın. Değerli kardeşlerim, konser diyoruz. Konserlerde sadık olan, sadık ne demek? Günahtan kaçan demektir. Olan kimseler bulunur mu? Bulunmaz. Ne işi var sadıkın orada? Kadınların hopur hopur hopladığı, efendim, لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. Habibim Muhammed'im, ömrüne yemin ediyorum ki onlar serhoş gibiydiler, ne yaptığını bilmiyorlar. Ya kimi için yemin ediyor? Lut aleyhisselamın kavmi için. Nefislerine uymuş, zevklerine, sefalarına. Ya bir ayeti kerime daha var ki değerli kardeşlerim. Eferaeyte men ittekaze ilahehu heva. Allah Allah. Hevalarını, heveslerini, zevklerini, safalarını, eğlencelerini ilah edinenleri gördün mü? Haber vereyim mi Habibim diyor Mevlamız. Peki orada yok, bulamazsın. Kumarhane salonunda var mı? Yok. Değerli kardeşlerim, meyhanelerde
Şimdi yeni nesil meyhane çıkardılar. Eski nesili beğenmediler. Değerli kardeşlerim, Allah akıl fikir versin, Allah iman versin, amel versin. Dua ediyoruz. Adamlar yürüyüş yaptılar ya. İçkime dokunma, şarabıma dokunma. Yürüyüş yaptı adamlar ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Salihleri orada bulabilir miyiz? Yok. Gazinolarda, pavyonlarda var mı? Yok. Düğün salonlarında kadınlı erkekli hevallah hebillah dansözlere taş çıkartacak şekilde dans eden kızlar, erkekler, oralarda sadık, salih, muttaki var mı? Yok, yok. Ne var? İsyankar var. Allah tövbe nasip eylesin. Niçin diyoruz oralara gidilmez? Sadıkların olduğu yere gidin diyor Allah. Peki sadıkları nerede buluruz biz? İşte mesele burada. Camiye gidin, camilerde var. Hepsi mi öyle? Hepsi öyle olmasa da hepsi orada içki mi içiyor? Kumar mı oynuyor? Oyun eğlencedeler mi? Herkes ellerini, efendim, salihlerin amelleri yapılıyor. Sadıkların amelleri yapılıyor. Allah'ın vermiş olduğu emirler yapılıyor. Değerli kardeşlerim, şimdi Hacı Efendi oturmuş bir kucak sakalıyla, hem de nereye, pistin yakın yanına oturuyor. Ondan sonra orada göbek atanlar, hava atanlar, efendim, gerdan kıranlar, ne varsa Hacı Efendi zevkle seyrediyor. Ondan sonra da imamın arkası benim diyor. Bak. Senin ne işin var orada? Darılacakmış, darılsın. Bakın Mevla Efendimiz ne buyuruyor? Ebu Umame radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiş Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlarınız baştan çıktığı zaman, Allah Allah, sakın hocaya darılmayın, hocaya kızmayın, hocaya buğz etmeyin, yahu bu da ne konuşuyor demeyin. Değerli kardeşlerim, yıllar evvel, buradan 15-20 sene evvel, bir vekil imamlık, vekil değil de ne derler, imam gitti, ben oraya girdim yani bir 5-6 ay. Ya normal ediyoruz, normal ayet hadis okuyoruz. Kürsüye kitabımın üzerine şöyle bir ifade yazmış. Hem yazan kim biliyor musunuz? Şeyden buldular. Oradaki imam arkadaş dedi, hocam dedi, ben bunu bulacağım. Bakalım kim yazmış bunu? Havla köpek havla. Ha vallahi bak böyle. Onu saklıyordum. Ortada böyle evlerimi taşırken falan kaybettim. Vasiyetim vardı. Ya Rab, bunu benim en azından dinen caiz değil. Ya tabutuma koyun ya. Bunu tabutuma koyun. Niye? Ya anlattığımızdan cami cemaati müezzinlik yapan, benim arkamda müezzinlik yapan adam hoşnut değil. Şu hale bak. Şu hale bak. Bana neye kızıyorsun? Ben ne okuyorum? Ayet okuyorum, hadis-i şerif okuyorum. Ama ya işte suya sabuna dokunmayalım, kimsenin de keyfini, zevkini bozmayalım. Vallahi bozulacak. Billahi bozulacak. Keyfiniz de bozulacak. Zevkiniz de bozulacak. Rahatınız da bozulacak. Çünkü alemlerin sultanı la rahate fit dünya. Dünyada rahat yok. Alın buyurun bir virüs daha. Nerede geziyor? Denizlerde geziyor. Karalara gelmek üzere. Hazırlık yapılıyor.
Değerli kardeşlerim, Rabbim muhafaza eylesin. Kadınlarınız azdığı zaman. Niye okuyorum ben bunları? Hanım kardeşlerim, aman, aman, aman. Peygamberin bu hitabına düçar olmayın. Kendinize gelin. Kendinize çeki düzen verin. Toplum siz düzeldiğiniz zaman vallahi toplum düzelecek. Çekin şu kadınları piyasadan değerli kardeşlerim. Allah'ın emrettiği gibi evlerine çekin. Bütün sistemleri alt üst olacak. Şeytani bütün sistemler, bütün düzenler, bütün izimler vallahi yerle bir olacak. Savaş var, savaş. Ne savaşı? Hak ile batıl savaşı. Hak diyor ki evlerinizde çekilin, evlerinize hanımlar. Batıl da diyor ki olur muymuş öyle? Süslenin, püslenin, allanın, pullanın, boyalanın, badanalanın. Sokağa çıkın, yürüyüşünüz manken yürüyüşü gibi olsun. Onların adımlarını da böyle başka türlü atıyorlar. Ondan sonra alımlı yürüyün, çalımlı yürüyün. Erkeklerle hasbuhal olun. Kokunuzla onları kendinize ben dedin. Süsünüzle, püsünüzle erkekler sizden gözlerini ayırmasın. Daha yetti mi? Yetmedi. Hostes olun, sekreter olun. Ya beyefendi, göbeğini şişire şişire içeride oturacak. Asistan diyorlar. Şimdi sekreter asistan oldu. O kızcağızlar da dışarıda beyefendinin bekçisi olacak. Bu adam şeriatı ister mi? Bu adam Allah'ın nizamını ister mi? Bu adam Allah'a ve Resulüne savaş açmış demektir. İşin ilginç tarafı sekreterlik okulları var. Niye gencecik kızları anadan üryan soyup da kapılara oturtuyorsunuz? O zaman ihtiyarları oturtturun. Hadi. Olur mu? Daha ne diyor? Yetti mi? Yetmedi. Daha manken olun diyor. Vücudunuzu açın. Zaten boylu, poslu, güzel, efendim alımlı, çalımlıları seçiyorlar. Jüri, jüri. Onlara çırılçıplak onların önünden numara veriyorlar. Güzel birinci, ikinci, üçüncü. Onları manken kullanıyorlar. Dizi sanatçısı kullan falan filan. Şeytanın yolu çok. Allah'ın yolu bir. Hak bir. Şeytan oho, istemediğiniz kadar. Peki yetiyor mu? Vallahi yetmiyor. Ya ne istiyorlar? Gel diyor. Kazino var, pavyon var. Orada biz erkekler eğlenecek. Onları eğlendir. Etrafında dön dönsünler. Sufli insanlar. Yetti mi? Vallahi yetmiyor. Başka ne diyor? Genel evler var. Orada çalışacaksın diyor. Ona da ne diyorlar? Hayat kadını diyorlar. Görüyor musunuz? Kadınlarınız azdığı zaman, baştan çıktığı zaman, gençleriniz fasıklaştığı zaman. Ya anneler babalar, sana senin peygamberin 1450 yıl evvel sana haber veriyor. Haber, gençleriniz fasıklaştığı zaman. Peki ne diyoruz biz? Gençtir hocam, gençtir. Gencin sorumluluğu yok mu? Buluğ çağına erdikten sonra Allah ne diyor? Muhatabımsın diyor. Ey anneler babalar, sizlere de bu muhatabımı eğitip hazırlayıp huzuruma getireceksiniz diyor. Sen ne yapıyorsun?
Namaz yok, niyaz yok. Efendim, çocuk gençtir. Hele hele şimdi okulların bitim zamanı. Ne yapacaklar? Efendim, sene sonu bilmem neleri. O kızlarımız, yavrularımız çırılçıplak vallahi. Geçen sene yoldan gidiyorum. Yani daha sabi ya, sabi be. Allah'tan korkun be. Sabi evladı soyup soğana çevirmişler. Yanında da anaları. Artık dayanamadım. Açtım camı. Allah'tan korkun, Allah'tan dedim. Allah'tan korkun. Gençler fasıklaştığı zaman halleriniz ne olacak diyor Allah'ım, Allah Resulü. Gençler o fasıklıkla, efendim diyor, bizim oğlanın kız arkadaşı, kızın erkek arkadaşı. Sen şuna zina arkadaşı desene ya. Erkeğin kız arkadaşı mı olur? Erkeğin kızın erkek arkadaşı mı olur ya? Yapmayın, etmeyin Allah'ınızı severseniz. Günahı normalleştirirseniz bunun tövbesi olmaz. Tövbesi. Gençleriniz fasıklaştığı zaman... Ama ne gençlerimiz var değerli kardeşlerim. Vatanı için, milleti için, devleti için mücadele eden, şu anda efendim kürsülerinde, rahlelerinde rahle tedrisatı yapan, hafızlık yapan, Arapça okuyan ve ömrünü bu yollarda harcayan nice efendim gençlerimiz var. Ashab-ı Soffa'nın yolunu takip eden gençlerimiz. İşte onlar bize ümit var. Ama karı, kız, oyun, eğlence. Mesela bir yere üniversite açılsa, Allah'ınızı severseniz o üniversitenin etrafında en fazla ne var? Ne var? Kütüphane mi var? Kafe? Ya arkadaş, ekonomik kriz var ya. Kafelerin ya bütün full çekiyor ya. Yani bu parayı nereden buluyorsunuz? Ya biz de bu dünyada yaşıyoruz. Yani bir masa az uza dolmuyor. Ücret ödemeye gittiğin zaman... yardım diyoruz, şu diyoruz, elleri titriyor. Ama nefsine geldiği zaman, yani bu paraları nereden topluyor bunlar ya? Yani normal bir çay ocağında çay 20 lira kardeşim. Lüks yerlere gittiğin zaman bu 100'e çıkıyor. Bu parayı nasıl veriyorsunuz? Durmadan da açılıyor. Ve bu açılışta da efendim böyle az uz bir paralara da açılmıyor. Ama gençler nerede? Gençler burada. Gençler nerede? Gençler sporda, futbolda. Hopur hopur hopluyor çocukcağız ya. Daha bunun gibi nicelerini anlatayım. Çeteleşlemeler mi derler? Kızların çetesi mi olur ya? Değerli kardeşlerim, ve sizin de cihadı terk ettiğiniz zaman, hepimiz cihadı terk ettik mi? Vallahi terk ettik. Cihad ne hocam? Şu anda emri bil maruf, nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülüklerden de sakındırmaya çalışmak. Mücadele etmek, gayret etmek, gayret üzerine gayret etmek. Allah dostları, eğer iyiliklere engel olamazsa, affınıza sığınarak söylüyorum, küçük abdestlerinden kan gelirmiş üzüntüden dolayı. Ya böbrekler dejenere oluyor. Değerli kardeşlerim, Uhud'a gidiyoruz mesela. Umre için Uhud'a gidiyoruz değil mi? Efendim, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bırak onları, bırak. Sen ne yapıyorsun, sen?

O da aynı emirle mükellef. Sen de aynı emirle mükellefsin. Ya değerli kardeşlerim, hülyalarda gezmenin bir anlamı yok, yok, yok. Emri bir maruf, nehyi anil münkar. İyiliği emredeceksiniz, ne yapacaksınız? Kötülüklerden arındırmaya, temizlemeye, engel olmaya. Elinle gücün yetiyorsa elinle, dilinle gücün yetiyorsa dilinle. Yok, buna da gücünüz yoksa eğer, kalp ile buğz edeceksin diyor. Ya Rab, ben bundan beriyim Allah'ım diyeceksiniz. Müslüman ne diyor ama? Kalp, bu da imanın en zayıf noktası diyor Peygamber Efendimiz. Yani kalp ile buğz etmek imanın en zayıf noktası. Peki Müslüman ne diyor? Ya Müslümanın ağzından çıkan söze bak. Zaman hocam işte engel olamıyoruz hocam. Ne yapalım hocam? Ne edelim hocam? Hoca ne yapsın sana? Hoca ne yapsın? Ne dedi Timur Taş hocamız rahmetullahi aleyh? 48 mahkemede anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiler dedi. İşte hoca bu. İşte Müslüman bu. Mezhep imamımız İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi zindanda kırbaçlattılar. Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, Rabbim cümlesinin şefaatine nail eylesin, kırbaçlayarak işkence yaptılar değerli kardeşlerim. Kur'an mahluk mudur değil midir? O değil, değildir diyor. Mahluk değildir. Vay sen bu fetvayı verdin. Onun için böyle bazen efendim konuştuğumuz söz, vay hoca şöyle söyledi. Olsun ya. Eğer haksa korkumuz yok. Eğer söylediğimizde batıllık varsa işte o zaman hocanıza acıyın. Hocalarınıza acıyın. Hakkı söyleyen hocalarınıza dua edin. Efendim ne şiş yansın ne kebap yansın, ona da yine dua edin. Bu hocalarımız hakkı hakikati duyursun diye değerli kardeşlerim. Ashab-ı kiram şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu söylediğiniz hakikat olacak mı? Allah Allah, şaşırıyorlar. Kadınlarınız azgınlaştı, baştan çıktı. Gençleriniz fasıklaştı. Siz de cihadı terk ettiğiniz zaman adam gelmiş efendim camiden ezan okunmadan camiye girmiyor. Hatta ezan okunduktan sonra giriyor. Çıktığı gibi de efendim camiden çıkıyor. O çay bahçesi var şimdi camilerin önlerinde. Gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır gır. Ya caminin hemen kapıdasına gir içeriye, bir kitap al oku ya. Bir kitap al oku. Veya oradan git ailene bir şeyler anlat. Efendim tabii her şeyin üslubuna göre. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek metotlarına göre yapacaksınız. Peki evet, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bundan daha şiddetlisi olacak buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O nedir ya Resulallah? Siz iyiliği emretmeyeceksiniz. Kötülükten men etmediğiniz zaman durumunuz ne olacak? Haydi. Yani bırakın iyiliği emretmediniz ve kötülükten men etmediğiniz zaman durumunuz ne olacak? Ashab o kadar şaşırdılar ki değerli kardeşlerim. Ey Allah'ın Resulü, bu olacak mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Naam, vellezî nefsi biyedihi ve eşeddü minhu seyekûnü." Evet, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim bundan daha şiddetlisi ve daha dehşetlisi olacak. Allah Allah. Neymiş?

0: Bundan daha şiddetlisi nedir ya Resulallah? İyi kötü, kötüyü iyi gördüğünüz zaman durumunuz ne olacak? Buyurun, buyurun. Vallahi hadis-i şerif okuyorum. Hoca şöyle dedi, hoca böyle dedi, ben demiyorum. Benim ne haddime ya? Benim ne haddime? Ben kim diyor bunu? Resulullah diyor. Bugün ben okuyorum, yarın başka birisi gelir okur. Peki değerli kardeşlerim, ey Allah'ın Resulü, bu da mı olacak? Yani iyi kötü, kötüyü iyi. Ne dedi adam? Değerli kardeşlerim, buradan birkaç sefer de söyledim. Ey cumhuriyet kadınları dedim. Gördün mü zalime şimdi? Bir de cumhuriyet kadınları, cumhuriyet gençleri, cumhuriyet bilmem neleri. Mini eteklerinizi giyeceksiniz. Efendim, üstte ne diyorsan artık, yani yarı çıplak, yarı değil, 3/2 çıplak, hatta 4/3 çıplak bir tane giyinik var. O da artık ayıp olmasın yani. Çıkacaksınız dedi, kendinizi ispat edeceksiniz. Gördünüz mü şimdi? Biz de ne diyoruz? Ey şeriat kadınları, ey ehli iman, ehli İslam, ehli Müslüman kadınlar, çarşaflarınızı giyin, şeriat-ı Muhammediye'yi temsil edin diyoruz. Değerli kardeşlerim, en azından omuzlarınızı örtecek, efendim, siyah örtüleriniz, siyah ferajeniz, işte ehli iman, ehli İslam kadınları, şeriat-ı Muhammediye'nin temsilcileri. İyi kötü, kötüyü iyi göreceksiniz. Sözlerinizi bir düşünün şöyle. Yani sosyal hayatta söylediğimiz sözlerimizi vallahi hemen bulacaksınız. Evet, ey Allah'ın Resulü, bu da mı olacak? Naam. Vellezî nefsî biyedihî ve eşeddü minhü seyekûn. Allah Allah. Bundan daha şiddetlisi olacak diyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan daha şiddeti nedir ya Resulallah? İyi kötü gördük, kötüyü iyi gördüler. Ne buyurdu Efendimiz? Keyfe entüm izâ merartüm bil münkeri ve neheytüm anil ma'rufi. Allah Allah. Kötüyü emrettiğiniz ve iyiyi yasakladığınız zaman durumunuz nasıl olacak? Ya kötüyü de emredeceksin. Ne diyor adam? Kötüyü, kötü ne? İslam'ın karşısında her şey kötü. İslam ve Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın karşısında her şey kötü. Bu kadar kısa bir tarif. Ne oluyor şimdi? Değerli kardeşlerim, İslam emirlerini gelin tatbik edelim, istemezük. Gelin faizsiz bir düzen kuralım. Faiz olmadan olur mu? O bankaların falan. Adam icrada anası ağlıyor. Diyorsun ki ya faizsiz sistem olur mu öyle şey diyor. Ya değerli kardeşlerim. Hem bunu nerede söylüyor biliyor musunuz? Harem-i Şerif'te, Harem-i Şerif'te. Bunu söyleyen, orada yaşayıp da geberen Ebu Cehil gibidir. Ebu Leheb gibidir. Ne demek o? Efendim tesettür diyorsunuz. Gençtir diyor ya. Olur mu? Gençler açılsın, saçılsın. Ben şahidim değerli kardeşlerim. Nene yahu nene nene. Torununa ne diyor? Kız ihtiyarlar gibi ne o her tarafını kapamış. Açın şöyle biraz. Fesubhanallah. Ondan sonra Halil Konakçı Hoca et pazarı deyince ayağa kalkıyorlar. Ne ya peki ya? Ne? Yani bunu kolunu, bacağını, efendim göğsünü, gerdanını, saçını, başını göstermekle ne oluyor ya? Bu vücut bize emanet hanımlar. Daha bunun gibi niceleri. Milli piyango diyorsun. Ne var hocam işte rastgele oynuyoruz falan. Daha bunun gibi niceleri. İçki, yalan, dolan adam oturmuş harem-i şerifte gıybet ediyor. Söylüyorsun gıybeti niye ediyorsun kardeşim? E olanı konuşuyorum diyor. Lan olan özür dilerim. Olanı konuştuğun için gıybet zaten. Olanı konuşmasan ne olur? İftira olur. İftira. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edelim. Mesela efendim bir insana ne diyoruz? P ile başlayan bir ifade. Ç sonu Ç. Anasına iftira atıyorsun. Değerli kardeşlerim. Ben şaka söylüyorum. Ulan bunun şakası olur mu? Yani bunun şakası olur mu? Veya birisine ne diyorsun? O çocuğu. Bunu anlıyorsunuz. Evvelden bunları anlattım size ben. Annesine iftira. Annesi öyle değilse, öyle olsa bile diyemez. Vel muhsanatil gafilatil mü'minatil lu'inu fit dünya vel ahira. Sen ne zannediyorsun? Ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu senin? Dünya ve ahiret onların üzerine lanet olsun buyuruyor Mevlamız ayet-i kerimesinde. Ben bu bir hocamdan dinlemiştim. Emin olun ondan sonra şu iki kelimeyi ağzıma almamak için bazen hani söylüyorlar efendim hiddetlendiği zaman, sinirlendiği zaman efendim dinamaları yakıyor, fren balataları yakıyor. Ağzına geleni söylüyorsun ya, küfrediyor, sinkaf ediyor falan. Neyi söylüyorsun? Ağzından çıkana dikkat etsene. Allah lanet etti demek cehennemin dibini boyladın demektir ya. Peki değerli kardeşlerim, ey Allah'ın Resulü bu da mı olacak dedi ya. Öyle hayretler içinde kalıyor ki ashab-ı kiram o zaman söylüyor. Vay vay vay vay. Şu o zaman hallerimizi bir bilseler. Hasan Basri rahmetullahi aleyh ta tabi'in döneminde diyor kardeşlerim ya. Tabi'in döneminde, tabi'in ne demek? Ashab-ı kiramı görene tabi'in denir. Peygamber Efendimiz'i görene ashab denir. Dün söyledim, adam kalkmış öyle diyor. Muaviye ile diyor, haşrolmak ister misin? Evet isterim. Evet isterim. Ashabın hepsi yıldız dediği için Peygamber Efendimiz. Hatası, kusuru, isyanı var mıdır? Allah verecek, bana ne ya? Ben bana emredilene bakarım. Bana ne emretmiş Mevlamız? Seveceksin. Şimdi hadis-i şerif okuyacağım. Bugün biraz erken bırakmak mecburiyetinde kalacağım. Değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerif okuyacağım ki sizlere. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ne müjdeler, ne müjdeler değerli kardeşlerim. Bu kadar hocam çok sıktım falan diyorlar ya, biraz gevşetelim o zaman. Yani biraz neşelendirelim. İnsan mükafatı efendim duydukça gevşer. Nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bundan daha şiddetli olacak. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben kendi zatıma yemin ettim. Onlar için bir fitne koparacağım ki halim bir kimse dahi o fitnede sersemleşip şaşkına dönecek buyuruyor. Halim kimseleri dahi kaplayacak. Gördünüz mü şimdi? Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Yok ya. Her koyun kendi bacağından asılır. Allah Allah. Kokusunu ne yapacaksın? He? Bundan dolayı değerli kardeşlerim, onlar içinde öyle fitneler koparacağım ki, öyle fitneler koparacağım ki, halim bir kimse sersemleşip şaşkına dönecek. Şaşkın değil miyiz şu anda? He? Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Neye karar vereceğimizi bilmiyoruz. Ondan sonra durmadan hacı hoca ara. Ne yapayım hocam, ne edeyim hocam, nasıl olsun hocam, nasıl giderim hocam falan filan. Değerli kardeşlerim, bakınız, bu mevzuyu anlattıktan sonra Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Aman Allah'ım. Kıyamet gününde, evet çok enteresan, kıyamet gününde yüzleri ayın 14'ü gibi parıl parıl parıl parlayan bir takım insanlar için arşın etrafında kürsüler konur. Dikkat edin hadis-i şeriflere, dikkat edin ayeti kerimelere. Ya değerli kardeşlerim, ah ah, anlayabilsek. Ben anlamıyorum ki size nasıl anlatacağım değerli kardeşler. Anlatan yaşadığı kadar etki eder. Yaşamadığını etki etmez. Derde kalır, asılı kalır. Ha, konuşuruz yani, konuşuyoruz. E ne yapalım, konuş dediler, biz de konuşuyoruz. Rabbim anlamayı, bellemeyi nasip eylesin. Bundan 40-50 sene evvel Bursa'da Ubeydullah Hoca vardı. Rahmetullahi aleyh. Ondan evvel de kim var? İlyas Hocamız vardı. İlyas Hocamız Yeşil Cami İmam Hatibi ölüm anında Mahmud Efendi Hazretleri ziyarete geliyor. Son devrim müceddidi. 400 alim müceddit olarak onaylıyor. İslam alemindeki 400 alim müceddittir bu diye onaylıyor. Dini yeniden rayına oturtturan, öyle diyeyim. Raydan çıktı. Rayına oturtturan. Ölüm anında yanına varıyor. Şöyle bir bakıyor İlyas Hoca, insanı imrendiriyorsun diyor. Allah Allah. Ölüm anı, nasıl bir ölüm anı ki? Mevla gösterdiğine gösteriyor kardeşim. Ha şimdi hemen imkanım olsa, vaktim biraz olsa size efendim Vakıa Suresi, innehu le Kur'anun kerim fi kitabim meknun la yemessuhu illel mutahharun tenzilun min rabbil alemin efe bihâdel hadithi entüm mütnun ve tec'alune rızkaküm enneküm tükezibun felevla izâ belagatil hulkûm ve nahnu akrabu ileyhi minküm melâkin la tubsirûn. Allah Allah. Değerli kardeşlerim, onlara ne yapıldığını biz çok iyi biliyoruz, yakınız. Lakin siz bilmiyorsunuz, ancak bakıyorsunuz. Gönül kapısı açık olanlar biliyor. Ama biz bakıyoruz. Öyle diyor. Ey İlyas Hoca, insanı imrendiriyorsun. Adamı imrendiriyorsun. Ölümüne yani. E biz de buradan anlatalım da İlyas Hocamız rahmetullahi aleyh yarın ahirette şefaatçımız olsun. Künü me'assadikîn buyurmadı mı Yaradan? Salihlerin anıldığı meclislere rahatlık iner, merhamet iner, rahmet iner, sekine iner. Sekine ne demektir? Manevi bir huzur demektir değerli kardeşlerim. İşte Ubeydullah Hoca öyle derdi. Ya. Ey cemaat-i müslimin, iyi dinleyin. Bir kulağınız pencere, diğer kulağınız tencere olmaz. Şu hadis-i şerifi iyi anlayalım. Demek ki ayın 14'ü gibi parıl parıl parlayan bir takım insanlar için arşın altında kürsüler kurulacak. Pardon, altında değil, etrafında. Etrafında kürsüler kurulacak. Allah Allah, ne yapmış bunlar bakalım. O gün halk hesap dehşeti içindedirler, onlar ise ürkmemekteler. Ya kürsülerde oturuyor, arşın etrafı. Yani protokol, öyle diyeyim. Protokol değerli kardeşlerim. Sen ben nerede? Sen ben hesap vermek için bekliyoruz. Çırılçıplak. Allah Resulü öyle buyurdu. İnsanlar utanmayacak mı ya Resulallah? Dedi Efendimiz. Öyle dertler olacak ki kimseyi görmeyecek. İşte bu yaptıklarımız, işlediklerimiz, söylediklerimiz hepsi hesap. Halk korkmakta, onlar ise korkmamaktadırlar. Onlar Cenab-ı Hakk'ın korkmayan ve üzülmeyen veli kullarıdır buyuruyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü'nden soruldu. Ey Allah'ın Resulü, bunlar kimdir? Evet, şimdi hazırlanın bakalım. Hazırlanın. Hazır mısınız bu mükafatlara, dücar olmaya hazır mısınız? Talip misiniz? Bu mükafatları kazanmaya azimli misiniz? Nesiniz söyleyin. Ya mahşer yerinde kimisi topuklarına, kimisi dizlerine, kimisi göbeklerine, kimisi boğulmuş. Öyle dehşetli bir halde çırılçıplak kendi haline düşmüş. Yoksa böyle arşın etrafında kürsülere kasılmış, ürkmüyor, korkmuyor ve Allah onları emniyete almış. Talip misiniz? Hazır mısınız? Siz buna, şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Bugünkü sohbetimi inşallah nihayete erdirmiş olacağız değerli kardeşlerim. Sizi bilmem ama ben buralara gelmek için can atıyorum. Saati böyle ince ince eliyorum. Değerli kardeşlerim, saati ince ince eliyorum. Ha geldi, aa şey etti. Bütün efendim randevularımı buna göre ayarlıyorum. Ya acaba kardeşlerime bir şey anlatabilir miyim? Acaba beni dinleyenlere bir şeyler öğretebilir miyim? Bu arada da sizlere anlatırken, öğretirken kendim de bir şeyler öğrenebilir miyim? Hocam bu anlattıkların nerede? İmam-ı Gazzali rahmetullahi aleyhin İhya Ulumiddin kitabında. Ey Allah'ın Resulü, bu mükafatlara neyle erişmiş bunlar? Ne yaptı bunlar? Hümül mütehabbune fillahi ta'ala. Allah Allah. Allah yolunda muhabbetleşenlere verilen mükafattır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Anladınız mı şimdi? Sevdiğini Allah için seveceksin ki bu mükafata. Efendim bu ne? Milletvekili. Olsun, ne yapalım? Bu ne? Belediye başkanı. Mübarek olsun yahu, zaten adamın yükü. Oho! Şimdi Bursa Belediye Başkanı efendim ya 3-4 milyondan sorumlu ya. Yarın ahirette 4 milyon veya ilçe belediye başkanı veyahut da müdür veyahut da başka neyse. Allah yardımcısı olsun. E peki sonuç ne? E buna biraz eğdelim, bükülelim falan. Niye eğiliyorsun kardeşim? Niye bükülüyorsun kardeşim? Hak ettiğin yerlere gel. Ama gel gelelim tabii. Torpil morpil falan filan. Allah için sev, Allah için buğz et, şu mükafatlara nail ol. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyorum sizlere değerli kardeşlerim. Buna da çok dikkat edin inşallahü teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu Ahmet bin Hanbel'de ve Hakim'de geçen okuduğum hadis-i şerif. Şimdi okuyacağım Nesai'de, Sünen-i Kübra'da geçen hadis-i şerif. Arşın etrafında nurdan yapılmış minberler vardır. Minber, yani kasılıp oturulan yerler. O minberler üzerinde elbiseleri nur, yüzleri nur olan bir kavim oturmaktadır. Elbiseleri nur, yüzleri nur. Şimdi bakın, beni geveze geveze konuşturmayın. Bunları yaşayın ki ben de bir şeyler kazanayım ya. Radyodaki hizmet edenler kazansın, Kerem kazansın, Mahmut Hoca, Mehmet Esmer kazansın, Mesut Biçim kazansın. Efendim niye? Ya bu mikrofonlar olmasa biz size nasıl ulaşacağız değerli kardeşler? Yani değil mi? Sebep olanlar ne yapacak? Kazanacak. Emirimiz var, o kazansın. Efendim? Bu radyo ayakta kalması için yardım eden, yani bizim sosyal etkinliklerimize kavuşan, destek veren kimseler. İşte gezi diyoruz, geliyorsunuz, kurban diyoruz, veriyorsunuz, su diyoruz, ödüyorsunuz. Efendime söyleyeyim, umre diyoruz, koşup geliyorsunuz. Ama hali hazırda ya umre çalışmalarını duymuyorsunuz ki, Mahmut Hocam burada ne yapıyor size? 9-10.30 aralarında bunları anlatmaya, izah etmeye çalışıyor. İnşallah biz de bundan sonra umre faziletlerini anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. Şimdi biz de kazanalım diyoruz. Elbiseleri nur, yüzleri nur. Bu oturanlar aynı zamanda ne peygamber ne şehittirler. Tamam, elbisesi nur, yüzleri nur ama ne peygamber ne şehit. Fakat peygamberler de şehitler de onların haline gıpta eder. Haydi buyurun değerli kardeşler. Haydi buyurun. Haydi buyurun. Nasıl bir amel bu böyle ya? Peygamber değil. Peygamber olamayız zaten. Neden olacağım peygamber? Niye? Peygamberlik Allah'ın lütfu. Böyle çalışarak ben peygamber, bana vahiy geldi. Yok, rüyamda şunu gördüm, rüyamda bunu gördüm. Kimi de şeyh oluyor. Öyle yağma yok. Öyle ben veyahut da atamayla şeyh oluyor. Ya öyle, ya öyle atama yok. Bırak 3-5 kişinin söylemesiyle bütün dünya bu şeyh desin, vallahi şeytanın ta kendisidir. Onun silsilesi var. Onun el vermesi var. Ama memleket şeyhten geçirmiyor ya. Elini sallasan 50 tane şeyhe. Öbür elini sallasan 100 tane. Oturun oturduğunuz yerde ya. Şeyhlik kolay mıymış öyle? Sen mürit olmamışsın. Öyle diyor üstadımız Hacı Ali Haydar Akıskavi Hazretleri. Bu kapıda diyor bir mürit benim. Herkes şehit. Özür dilerim. Şey. Yani laf dinleyeceksin. Evet. Şimdi elbise nur, yüz nur. Peygamber değil, şehit değil ama peygamberler imreniyor. Şehitler onların haline gıpta ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü'nden ashab-ı kiram sordu. Ya Resulallah, ama adamlar neye talip? Neye talip? Bunlara talip, bunlara. Bugün bir yazı okudum, çok enteresan değerli kardeşlerim. Şimdi siz bunlara talip olmazsanız o zaman dünyadaki lükse, sükseye talip olmaya başlarsınız. Gücünüz yetmez, borçlanırsınız, harçlanırsınız. Geceleri uykunuz kalmaz, gündüzleri huzurunuz kalmaz. Evinizde rahat bereket kalmaz. Ondan sonra efendim 2 milyon erkek şu anda evlerinden dışarı atılmış. Sema Maraşlı diyen diye bir yazarımızdan. 2 tane köpek evden atıldığı zaman gündem oluyor diyor. 2 milyon erkeğin eve yaklaşmama cezası. Nerede o sükseler, nerede o allı pullu güllü günler efendim? Allah ile harp etmeyin, vallahi mağlup olacağız. Allah ile harp eden vallahi mağlup olacak. Firavun Haman'a ne dedi? Bana bir kule yap. Kule, kule. Ne yapacaksın? Musa'nın Rabbine bakacağım. Onları, onu yalancılardan kabul ediyorum. Kafa bu kadar çalışıyor adamın ya. Kuleyle adamlar füze yapıyorlar. Efendim neydi o? Aya çıkıyorlar bilmem ne. Günlerce yol alıyor. Değerli kardeşlerim. Ya Allah ile harp etmeyin. Keteballah le'a'ribenne ene ve rusuli. Ben yazdım diyor Allah'ımız. Ben ve Resulüm galip gelecek. Amenna ve saddakna. Peki bu mükafata neyle ermişler? Şöyle bir kalem kağıt alın da şunu not edin. Bu mükafatları kazanalım. Bu mükafatları kaçırmayalım. Bu mükafatlar bizim için çok önemli. Rabbimiz bizi çok seviyor. Rabbimiz bize çok düşkün. Ne buyuruyor? Harisun. Lekad câkum rasûlün min enfüsüküm aziz. Aleyhi mâ anittum harisun aleyküm bil müminin. Onlara karşı çok haris, hırslı. Rasûlü böyle bizim üzerimize haris, hırslı olursa ya Resulün sahibi olan, onu bize gönderen, onun sayesinde Rabbimizin rahmetini öğrendiğimiz alemlerin Rabbi olan Allah nasıl olur değerli kardeşlerim? Düşünebiliyor musunuz ya? Nasıl olur? Rabbimiz bizi çok seviyor. Rabbimiz bize çok düşkün. Yaradanımız bizi günde 5 defa huzuruna kabul ediyor ya. O da yetmiyor. Resulünün yaptıklarını yapın, ben size doymadım kullarım. 5 vakit kıldık. Ben size daha doymadım kullarım. Ya duha namazı kıl kulum. Akşam namazı kıldığın gibi kaçma. Evvabin namazı kıl. Sabah namazlarını kıldığın zaman oturduğun yerde, kadınlar için evleri, erkekler için camileri, oturun. En azından güneş doğumundan 30 dakika zikirle, ibadetle, tefekkürle uğraşın. Size ne vereceğim ben? Kabul olmuş bir hac, bir umre sevabı vereceğim. Her gün var. Her gün var. Yine doymadım kullarım. Teheccüd namazlarına kalk. Herkes horur horur uyurken. Senden baş başa kalalım kulum. Mana budur değerli kardeşlerim. Mevla bizi çok seviyor. Yeter ki biz onu severim. Bakalım bunlara, bu mükafatlara neyle dücar olmuşlar? Allah yolunda sevişenler. Bir, sevdiğini Allah için seveceksin. Nefsin için değil. Bir takım menfaatler için değil. Allah için seveceksin. Allah için bir arada oturanlar. Allah Allah. Ya Allah için bir arada oturulduğu zaman günah olur mu? Gıybet olur mu? Dedikodu olur mu? Efendim? Daha bunun gibi niceleri. Anlayın artık, şimdi vakitte daraldığı için fazla açıklama yapamıyorum. Ve Allah için birbirlerini ziyaret edenler. Allah Allah. Ne olur değerli kardeşlerim, ne olur Yalvarıyor mu hocam? Tabii yalvarıyorum. Ne yapayım yalvarmayıp da? He? Ne yapayım? Bir, Allah için Allah yolunda sevişin. Allah'ın yolu ne? Sırat-ı müstakim, İslam yolu. Bu bizim falan partiden. Bana ne partinden, Putin'den ya? Bu benim, bizim ihvan. İyi tamam, iyi güzel anladık da. Şimdi bir de o derdimiz var. Herkes cemaatine, cemiyetine, tarikatına, oralara adam devşiriyor. İslam'a devşireceksin. Ümmeti Muhammed'e devşireceksin. Muhammed ümmeti olmanın şuuruna erdireceksin değerli kardeşlerim. Demek ki Allah yolunda, eğer küfür yolunda olduğu zaman onlara ne yapacaksın? Buğz edeceksin. Vallahi buğz ediyoruz. Billahi buğz ediyoruz. Sırat-ı müstakim olan Allah ve Resulünün yolundan başkasılarını reddediyoruz. Hangi izim olursa olsun, hangi yol olursa olsun, hangi beşeri sistem olursa olsun, hepsini reddediyoruz, asla kabul etmiyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah için bir arada oturanlar, bunlar ne yapar? Namaz kılarlar, zikrederler, sohbet ederler. Başka? Ve Allah için birbirlerini ziyaret edenler. Buradan sesimin duyulduğu yerlere Allah için hocanızı ziyaret etti kabul edin ne olursunuz. Çünkü şu mükafatlara bu yaşlı halimizle nereye, ne kadar ulaşabiliriz? Ulaşmaya çalışıyoruz ama siz öyle kabul edin. Çaylarınızı, kahvelerinizi, efendim elinizde ne varsa önünüze ikram olarak verdiğinizi kabul edin. Biz de şu ayetli hadis-i şeriflerin yüzleri nur, elbiseleri nur, efendim Allah Allah, peygamberler gıpta edecek, şehitler gıpta edecek. Peygamber değil, şehit değil. Şehit olabilmek için Allah yolunda efendim harp etmek lazım. Harp yok. Değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, hele hele şimdi bir hadis-i şerif daha okuyorum. Allah izin ederse sohbetimi bitiriyorum değerli kardeşlerim. İki kimse Allah yolunda seviştikleri takdirde, muhabbet demektir bu sevişme, uyduruk Türkçe, yani uydurukçuk, uyduruklu Türkçe, muhabbetleşme, muhabbet ettikleri takdirde arkadaşını en fazla seveni Allah sever. Allah Allah. Mesela iki arkadaş bir araya geldi. Değerli kardeşlerim, Allah bunların en fazla hangisini sever? O anda 100 rahmet iner. 90 rahmet daha candan olana, daha efendim yüzü güleç olana, daha samimi olanın üzerine iner. Yine öbürküsüne de 10 rahmet iner değerli kardeşlerim. Diyoruz, Allah izin ederse mevzular tabii yoğun, hakikat çok yoğun. Hangisini anlatalım, hangisi sizlere söyleyelim. Şimdi bu 10 günler yaklaşıyor. Yani 3 gün sonra 10 günlere giriyoruz. Değerli kardeşlerim, bakın, bu 10 güne hürmet edenlere 10 mükafat verir. Allah ömrüne bereket verir, malını arttırır, bütün ailesini muhafaza eder, küçük günahlarını affeder, sevaplarını kat kat arttırır, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabrini nurlandırır, mizanını ağır getirir, cehennemin derinliklerinden kurtulur, yüksek derecelere erişir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, tuttuğun her gün için 1000 köle azat etmiş, 1000 kurban kesmiş, 1000 at savaşa hazırlamış kadar sevap vardır buyuruyor. Arife günü olunca bunun biner katı daha fazla ve 2 yıllık oruç yerine geçer buyuruyor. Dünkü sohbetimde ne dedim? Her günü için 1 senelik oruç. Her gecesi Kadir. Bu hadis-i şerifte de her gün için 1000 köle azat etme, 1000 kurban kesme, 1000 at savaşa hazırlanmış gibi ne yapar? Ona sevap yazar. Arife günü olduğu zaman bu mükafatların 1000 katı daha arttırır. Allah hakkıyla ifa etmeyi cümlemize nasip eylesin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Nida. Radyo Nida. Nida.
7: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde, alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Ekranlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Nida Radyo Nida. Nida.
8: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı.
0: Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
7: Nida Radyo Nida.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları.

Sevdadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Sevdadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz.

İnşallah uzun bir aradan sonra bugün kıssalar paylaşmaya ve hisseler almaya çalışacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Buyursunlar. Çok eski zamanlarda Yemen topraklarında adı Ahmet olan ilmi ve takvasıyla meşhur bir zat vardı. Ahmet Efendi sadece kitapların alimi değildi. Aynı zamanda güzel bir gönül ehliydi. Yüzünden nur, sözünden hikmet eksik olmazdı. Ancak hikmet ve ilim sahibi olması onu şu imtihan dünyasının çetin imtihanlarından muaf tutmayacaktı elbette. Öyle de oldu. Ahmet Efendi hayatının ilk yarısında büyük bir refah içinde yaşadı. Geniş arazileri, bereketli bağları ve zengin bir kütüphanesi vardı. Eşi Zeynep Hanım'sa hem dünyalık işlerinde hem de ibadetlerinde ona destek oluyor, yanından hiç ayrılmıyordu. Tam bir hayat yoldaşıydı. Daima dillerinde "La havle ve la kuvvete illa billah" duası vardı. Yani güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Ancak imtihan dünyasıya bir yıl, iki yıl değil, tam 7 yıl süren bir kuraklık geldi. Ne arazilerinde ne de hayvanlarında bereket kaldı. Ahmet Efendi elindeki her şeyi yoksul komşularına ve öğrencilerine dağıttı. O durumdayken bile kimseyi geri çevirmedi. Çünkü etrafındaki herkes onun gibi sıkıntıdaydı. Sonunda evindeki son yiyecekleri de bitti. Kütüphanesindeki en değerli el yazmalarını satmak zorunda kaldı. Yani artık küçücük bir kulübede, bir hurma ağacının gölgesinde en zor şartlarda yaşıyorlardı. Eşi Zeynep Hanım bir gün gözleri yaşlı bir şekilde şöyle dedi: "Ahmet Bey, biliyorsun 7 senedir elimizde ne varsa paylaştık, tükettik. Hamdolsun kalbimiz Allah'a şükür dolu. Lakin midemiz boş. Şu fakirliğimiz imanımızın zayıflamasına sebep olur diye korkuyorum. Söyler misin ne olacak halimiz?" Ahmet Efendi eşinin yüzüne tebessümle baktı. Sanki o tebessüm karanlıkta yanan bir kandil gibiydi. "Zeynep Hanım, unutma ki rızkı veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Bolluk şükür ister, darlıksa sabır ister. Sakın korkma, imanımız midemizin boşluğuyla ölçülmez. Rabbim bir kapıyı kaparsa 1000 rahmet kapısını da açar. Biz ondan gelen her şeye razıyız. Ümidimizi yitirirsek, ah hanım, asıl o zaman her şeyimizi kaybederiz." İmtihanlar bunlarla bitmeyecekti. Birkaç gün sonra Ahmet Efendi ve eşinin canından çok sevdikleri nur yüzlü, yardımsever ve ilim yolunda yetiştirdiği güzel oğlu aniden hasta oldu ve vefat etti. Bu yaşlı ailenin omuzlarına yüklenen belki de en ağır imtihandı. Nihayet defnettiler. Cenaze sonrası hanımı Zeynep Hanım ağlıyordu. Kolay mıydı? Ahmet Efendi ise seccadesine oturdu, sessiz sessiz gözyaşı döktü ve uzun bir secdeye kapandı. Secdeden kalktığında elini semaya kaldırdı ve gönlünden şu yakarış yükseldi: "Ya Rabbi, senin mülkün geniştir, lütfun sonsuzdur. Bana bolluk verdin, şükrettim. Fakirlik verdin, sabrettim.
belki şu dünyada en sevdiğimi de aldın. Yine de dilimden şükür, kalbimden rıza düşürmedin, hamdolsun. Ya Rabbi, ben bir kulum, sen benim sahibimsin. Bu acıdan sonra dahi umudumu sadece sana bağlıyorum. Yeter ki sen benden razı ol. Senin rahmetinden daha büyük bir ümit nerede bulunur? Eğer şu yaşadığım acı, şu imtihan katındaki derecemi yükseltecekse, sen razı olacaksan ben binlerce kez razıyım ya Rabbi. Ahmet Efendi'nin bu teslimiyeti aslında en önemli makamlardandı. O gece Ahmet Efendi ve hanımı yine teheccüd namazlarını kıldılar. Çünkü biliyorlardı ki kederin en ağır anında dahi Allah Teala'ya yönelmek, kaybolan her şeyi unutturan tek huzur yeriydi. Sabah güneş doğarken kapıları çalındı. Gelen o bölgenin padişahının veziriydi. Vezir heyecanlı ve duygusal bir şekilde gözünü yere dikti, ellerini bağlayarak şöyle dedi: "Ey büyük alim, padişahımız dün gece rüyasında bizzat Peygamber Efendimiz'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurmuşlar ki, hemen git, şurada oturan ümmetimden Ahmet'e selamımı söyle. Onun o büyük sabrı ve umudu kaybetmeyişi beldenizden kuraklığın kalkmasına sebep oldu. Onun bir damla gözyaşı senin onca mülkünden daha kıymetlidir. Onu yanına al, hak ettiği değeri ver." Vezir çuval dolusu altın ve erzak getirdiğini söyledi. Lakin Ahmet Efendi yüzünü çevirdi. "Ey vezir, bu anlattığına o kadar çok sevindim ki, bu benim için dünyanın tamamından daha değerliydi. Hamdolsun ki benim gibi aciz, zavallı bir ümmetine ne güzel bir teselli verdi. Padişahınıza söyleyin, ben Allah'a kulluk eden bir kulum. O bana makam ve zenginlik vermezken de onun kuluydum. Şimdi de onun kuluyum. Benim makamım şu seccademin üzeridir. Rızkım Allah'tan gelen o rahmettir." Ancak vezir ısrar etti: "Ben emir kuluyum. Siz istemeseniz de bu bir emirdir. Size hizmet etmemize izin verin. Hem bu beldenin size ihtiyacı var." Ahmet Efendi nihayet kabul etti. Ama bir şartla: "Getirdiğin o altınları kuraklıkta zarar görmüş yoksullara dağıt, olur mu? Bana da sadece bir parça temiz su ve bir miktar un ver yeter." Kısa bir süre sonra o bölgeye rahmet yağmurları yağmaya başladı. Toprak yeniden canlandı, ekinler fışkırdı. Ahmet Efendi yine aynıydı. Makam ve zenginlik içinde yaşasa da kulübesindeki gibi sade kaldı. Hayatını halka bir şeyler anlatmaya ve yoksullara yardım etmeye adadı. Ona bir gün sordular: "Bu kadar büyük imtihanlar karşısında siz nasıl dayanabildiniz?" Şöyle dedi: "Evladım, biz Müslümanız. Bizim inancımızda en karanlık gecenin ardından dahi sabahın geleceği bilgisi var. Kuraklıkta malımı, hastalıkta evladımı kaybettim, evet. Ama ben Rabbimi hiç kaybetmedim. Ümidimi sadece ona bağladım. Çünkü biliyordum ki o bir kuluna dert veriyorsa, o dert aynı zamanda
gelecek rahmetin habercisidir. Umudu kaybeden imanı da kaybeder oğlum. Şu yaşadıklarımız, musibetler tıpkı denizin üzerinde olan o köpükler gibidir. Ama asıl o inci sabır ve şükürle denizin ta dibinde, gönlün derinliğinde gizlidir. Bu kıssa da bize öğretir ki, en zor anlarda dahi umudu kaybetmemek, Müslümanın en büyük gücüdür. Çünkü Allah Teala'ya olan tevekkül, fırtınalı bir denizde sığınılacak en sağlam limandır. Eyvallah! Yine eski zamanlarda Bağdat'ta Dicle Nehri kıyısında adı Kasım olan zengin ve itibarlı bir tüccar vardı. Kasım Bey mal varlığının çokluğuyla değil, dürüstlüğü ve ticaretteki başarısıyla tanınıyordu. Ancak Kasım Efendi'nin kalbinde sürekli bir endişe vardı. Tam anlamıyla tevekkül edememek. Her ne kadar sadakayı, zekatı hiçbir zaman aksatmasa da yeni bir kervan yola çıktığında uykuları kaçar, fırtına haberi duyduğunda beti benze atardı. Ticaretini o kadar titizlikle planlardı ki sanki kar veya zarar tamamen kendi hesaplarına bağlıydı. Bu böyle gidemezdi. Bir gün yakın dostu ve aynı zamanda şehrin tanınan alimlerinden Şeyh Arif'e gitti ve bu halini açtı. "Hocam, ticaretimi düzgün yapmaya çalışıyorum. Allah'ın emirlerini de yerine getirmeye çalışıyorum. Lakin her yeni işle başlarken kalbimde bir korku, bir endişe var. Sanki kontrol benden çıkarsa her şey mahvolacak. Evet, dilimle Allah'a tevekkül ediyorum ama kalbim o fırtınanın yolları kapamasından, mallarımın başına bir şey gelmesinden endişe edip duruyor. Ben acaba münafık mıyım?" Hocası tebessüm etti ve şöyle dedi: "Ey Kasım, Allah'ın izniyle senin hastalığın münafıklık değil, sebeplere takılıp kalma hastalığı evladım. Senin gayretin takdire şayandır. Ama bil ki Allahu Teala sebeplere yapışanı sever. Ama o sebeplere tapanı sevmez. Evladım, tevekkül çalışmayı bırakmak değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakman ve kalben rahatlamaya çalışmandır. Unutma, geminin karada yürümesini sağlayan o küreklerin kuvveti değil, denizdeki suyun Allah'ın emriyle o gemiyi taşımasıdır evladım." Aradan birkaç ay geçti. Kasım Efendi tüm sermayesinin büyük bir bölümünü yüklediği Yemen'den Hindistan'a kadar ulaşacak 7 kervan ve 7 deniz gemisinden oluşan kocaman bir ticaret seferi düzenledi. Yine her zaman yaptığı gibi günlerce hesaplamalar yaptı. Yolda neler olabilir, rüzgar fırtına zamanı mı, elinden geleni yaptı. Ancak seferin 3. ayında Bağdat'a kara bir haber ulaştı. 7 gemiden 4'ü şiddetli bir fırtınada batmış, geri kalan 3 gemi ise Hint Okyanusu'nda korsanlar tarafından yağmalanmıştı. Bu da yetmezmiş gibi kervanların çölün ortasında kum fırtınasına yakalandığı ve kaybolduğu da söyleniyordu. Yani işin özü Kasım Efendi'nin yıllardır biriktirdiği tüm mal varlığı bir anda yok olmuştu. O zamanın en güzel evlerinden birinde oturan Kasım Efendi borç batağındaydı artık.
o güzel evini hemen elinden çıkardı, şehrin dışında bir barakaya taşındı. Eşi ve çocukları da şaşkınlık içindeydi. Kasım Bey'in içi kan ağlıyordu. Ama bir yandan da hocasının sözleri kulağında yankılanıyordu. Kasım Bey eski evinin dar çatısında oturmuş gökyüzüne bakıyordu. İçinden şöyle bir ses yükseldi. Yıllarca çalıştım, hesapladım, titiz davrandım ama hepsi bir anda gitti. Demek ki planların üstünde bir plan var. Benim hesabım boşa çıktı. Şimdi geriye sadece onun takdiri kaldı. Sabaha doğru Kasım Bey her zamankinden daha derin bir huzurla uyandı. Abdestini aldı, seccadesini serdi ve iki rekat hacet namazı kıldı. Secdede ağladı. Ama bu ağlama çaresizliğin, isyanın değil, teslimiyetin gözyaşlarıydı. Şöyle dua etti biraz sonra. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Sen her şeyi benden daha iyi biliyorsun. Bütün ilmimi, şu aciz aklımı, gücümü kullandım. Ancak görüyorum ki benim tedbirim senin takdirinin yanında hiçbir şey. Malım gitti. Lakin sen varsın. Sen bana yeniden verirsin ya da vermezsin. Ne verdinse odur. Dahi nemiz var. Her iki halde de ben senin kulunum. Ne olur kalbimdeki acziyetten kaynaklanan şu kaygıyı kaldır ve onu tam bir tevekkülle doldur. Ya Rabbi, sadece senin rızana talibim. Olan da hayırdır, olmayan da, dedi. Kasım Efendi namazdan sonra yüzünde tarif edilemez bir sükûnetle eşinin yanına döndü. Eşi uzun zamandır Kasım Bey'i böyle görmüyordu. Şaşırdı ve sordu. Efendi ne oldu? İyi misin? Bunca malımız gitti. Sen nasıl bu kadar mutlusun? Endişe etmiyor musun? Kasım Efendi elini eşinin omzuna koydu. Hanım, vallahi ben kaybetmedim. Ben üzerimdeki yükü attım sadece. Yıllardır sırtımda taşıdığım malın endişesi beni yiyip bitiriyordu. Şimdi anladım ki o mal benim değilmiş. Ben emanet değil, benim zannetmişim sadece. Halbuki o sadece bana bir süreliğine verilmiş. Şimdi emanet sahibine döndü. Bense asıl kaybetmekten korktuğum şeyi, yani Allah Teala'ya olan güvenimi buldum. Tevekkülü öğrendim hanım. Kasım Efendi pazarda küçücük bir dükkan açmış, sıfırdan yine helalinden kazanmaya başlamıştı. Artık eski endişeleri yoktu. Sadece uğraşıyor, çalışıyor, gerisini Allah'a havale ediyordu. Kalbinde öyle bir huzur vardı ki, şu küçücük dükkanı sanki oturduğu o eski saraydan daha ferah geliyordu. Birkaç hafta sonra Medine'den bir kafile Bağdat'a geldi. Kafile başkanı Kasım Efendi'yi arıyordu. Nihayet sora sora yanına geldi. Ey Kasım Efendi, aylardır sana ulaşmaya çalıştım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Senin kervanın ve gemilerin hakkında çıkan haberler yanlıştı. Fırtınada batan gemiler seninkiler değil, başkasına aitti. Senin dört gemin fırtınadan sığınarak bir adada kaldı ve o adanın incileriyle yüklendi. Korsanların yağmaladığı zannedilen o üç gemi ise korsanları esir alıp malları kurtardıktan sonra beklenenden daha fazla kârla geri döndü.
Kervanların da kum fırtınasını aşıp daha güvenli ve zengin bir yerden buraya doğru geliyor. Evet, bu bekleyiş aylar sürdü. Ama sen yine de Bağdat'ın en zengin tüccarı olmaya devam ediyorsun, dedi. Kasım Efendi sevinmişti. Elhamdülillah dedi, iki rekat şükür namazı kıldı. Hemen hocasının yanına gitti. Hocası olayı duymuştu. Gördün mü ey Kasım, mal gitti sanılırken sen tevekkülü kazandın. Tevekkülü kazandığın an Allah Teala senin malını da geri verdi. Çünkü Rabbimiz kendisine kalbiyle tam olarak dayanan kulunu asla utandırmaz. Aslında o sana kaybettiğin malı değil, kaybetmekten korktuğun o huzuru geri verdi oğlum. Birkaç gün sonra denildiği gibi aylarca geç kalmasına rağmen kervanları ve malları geldi. Kasım Efendi, Bağdat'ın en çok sadaka veren, en merhametli ve en tevekkül sahibi tüccarı olarak anıldı. Çünkü artık o biliyordu. İnsan gayret edecek, uğraşacak, elinden geleni yapacak ama kalbini sadece Allah Teala'ya bağlayacaktı. Dünyanın en büyük zenginliği tevekküldü. Bağdat'ın arka sokaklarında güneşin bile girmeye çekindiği izbe bir hanın köşesinde üzeri kirpas içinde bir adam yatıyordu. Harun. Bir zamanlar Bağdat medreselerinin en parlak zekası, sesiyle dinleyenleri ağlatan o genç hafız gitmiş, yerine gözlerinin feri sönmüş, günahın batağında kaybolmuş bir harabe gelmişti. Harun'un hikayesi küçük bir gafletle başlamıştı. Bir kereden bir şey olmaz diyerek girdiği o kapı artık üzerine kilitlenmişti. Önce arkadaşlarını değiştirdi, sonra alışkanlıklarını, en sonunda da ahlakını. Annesi, o mübarek kadın, oğlunun bu halini göre göre kahrından vefat etmişti. Harun, annesinin cenazesine bile gidememişti. Bu vicdan azabı onu kurtarmak yerine daha da dibe çekmiş, unutmak için daha çok günaha dalmış, daha çok batmıştı. Artık Bağdat halkı onu gördüğünde yolunu değiştiriyor, şu adama bak. Bu adamdan kimseye hayır gelmez, bunun kalbi mühürlenmiş diyorlardı. İşin kötüsü, Harun da inanmıştı buna. Kendi kendine, benim gibi bir isyankârı Allah ne yapsın? Ben annemin bile katili oldum. Ben Kur'an'ı ezberleyip sonra unutan bir deliyim. Benim yerim zaten belli, deyip duruyordu. Umutsuzluk günahından daha büyük bir günah gibi yapışmıştı yakasına. Mevsim kıştı. Dondurucu bir rüzgar Bağdat sokaklarını dövüyordu. Harun sığınacak bir saçak altı ararken titreyen bacakları onu eski mahallesine, çocukluğunun geçtiği mescidin avlusuna kadar sürükledi. Gece yarısıydı. Kandiller yanıyor, içeriden belli belirsiz bir zikir sesi geliyordu. Harun caminin kapısına elini uzattı ama itemedi. Eli havada kaldı. Sanki görünmez bir duvar, "Sen buraya layık değilsin, içeri girme," diyordu. Geri dönmek istedi. O sırada içeriden imamın gür ve yanık sesiyle okuduğu bir ayet yankılandı. Sanki her şey, rüzgar dahi susmuş, o ayet konuşuyordu. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım,
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Harun olduğu yere çakıldı. Ey haddi aşan kullarım diye fısıldadı. Bu ben miyim? Nefsine zulmeden. Ama Allah kullarım diyor. Beni hala kulu olarak mı çağırıyor? Kovmuyor mu? Sonra dizlerinin bağı çözüldü. Yıllardır ağlamayı unutmuş o taşlaşmış gözlerinden önce bir damla, sonra sel gibi yaşlar boşanmaya başladı. Çamurlu kıyafetlerine, şarap kokan nefesine aldırmadan caminin kapısını itti ve içeri girdi. Cemaat dağılmıştı. Sadece yaşlı imam Abdullah Hoca ve birkaç talebesi vardı. Kapının gürültüyle açılmasıyla hepsi birden döndü. Karşılarında perişan haldeki kirpas içinde Harun'u gördüler. Talebelerden biri, "Ey Berduş, burası Allah'ın evi, çık dışarı," diyecek oldu. Ama Abdullah Hoca elini kaldırıp onu susturdu. Harun ağlıya ağlıya mihraba doğru sendeleyerek yürüyordu. Ayakları artık onu taşımıyordu. Caminin ortasında dizlerinin üzerine çöküverdi. Başını ellerinin arasına aldı. "Ya Rabbi, ya Rabbi, kapına geldim ama yüzüm yok. Herkes beni terk etti. Anam bile beni bırakıp gitti. Ben kendimi bile terk ettim. Allah'ım, ama sen gel dedin. Geldim Allah'ım. Yüküm dağlardan ağır. Günahım okyanuslardan derin. Eğer sen de beni kovarsan, ben kime giderim? Kimin kapısını çalarım?" Harun yüzünü caminin halısına sürdü. Öyle ağlıyordu ki sanki içindeki zehiri, yılların kirini temizliyor, akıtıyordu. "Beni affet Allah'ım, beni affet Allah'ım," diye inliyordu. Abdullah Hoca ve talebelerinin gözleri doldu. Hoca yavaşça Harun'un yanına geldi. O kirli, pasaklı kıyafetlerin içinde kokan adamın yanına diz çöktü. Omzuna elini koydu. Harun irkiliverdi. "Dokunma bana hoca, seni de kirletirim." Abdullah Hoca gözü yaşlı şekilde tebessüm etti ve sarıldı. "Ah be evladım, gözyaşıyla yıkanan bir tövbeden daha temiz ne var şu dünyada? Kalk, Allah senin gibi kırık kalpleri sever." Sabaha doğru hocası caminin yanındaki evine götürdü. Suyu kaynattı, yıkanması için imkan verdi. Güzel elbiseler giydirdi. Sabah namazında Harun yıllardır unuttuğu namazı her rekatında hıçkırıklarla kıldı. Gece ayrı olan Harun, sabah tamamen farklıydı. Yüzündeki o kara bulut dağılmış, yerine hüzünlü ama nurlu bir ifade gelmişti. İşte Harun o sabahtan sonra eski hayatına dair her şeyi sildi. Şehrin en ağır işlerinde çalıştığı, kazandığı her kuruşu sadaka olarak dağıttı. "Neden bu kadar kendini yoruyorsun?" diyenlere, "Ben o haram paraları vücudumdan ve ruhumdan Allah'ın izniyle terle, sadakayla atacağım," diyordu. Yıllar sonra bir hac mevsiminde Kabe'nin örtüsüne yapışmış,
saçı sakalı ağarmış bir adam görüldü. İnsanlar onu tanıyamadı. O Harun'du. Kâbe'nin kapısında şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, gençliğimi ziyan ettim. Huzuruna onca günahla geldim. Ben enkaz olmuştum. Ama sen o enkazdan bir saray inşa ettin. Şahit ol ya Rab. Sen de şahit ol Kâbe. Harun Rabbini buldu. Harun sahibine döndü. Ya Rabbi, eğer beni affettiysen emanetini şu secdede al. Çünkü artık senden gayrısına ne bakacak gözüm, seni anmaktan başka da ne kelam edecek dilim kalmadı." Rivayet edilir ki Harun o duasını bitirdikten sonra son bir secdeye kapandı ve bir daha kalkmadı. İnsanlar onu kaldırmak istediklerinde yüzünde dünyanın en huzurlu tebessümünü gördüler belki de. Sanki müjdeyi almış gibiydi. Ey kardeşlerim, Harun'un hikayesi bize şunu anlatır: günahımız ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala'nın rahmeti o günahlarımızdan da büyüktür. O şeytanın en büyük tuzağı bize affedilmeyeceğimizi fısıldamasıdır. Halbuki kapı hiç kapanmadı. Mesele düşmek değil, düştüğü yerden "Ya Rabbi" diyerek kalkabilmekti. Gecenin en karanlık anı şafağın sökmesine en yakın anıdır. Tıpkı Harun gibi. Eyvallah. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının bir yenisinde buluşabilmek ümidiyle. Sürçülisan ettik, affola. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Nida Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
6: Nida. Radyo Nida.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: bir insanın layık olmadığı yere koymak zulümdür.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida. Radyo Nida. Nida.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Mümin yapmış olduğu fiiller gibi söylemiş olduğu sözlerinde daima ilahi kayıtlara geçtiğini unutmamalıdır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağızdan çıkan sözlerin ne getireceğini çok iyi düşünmek gerektiğini şöyle ifade buyurmuşlardır. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü söz sebebiyle kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Demek ki insanı saadete de felakete de götüren ağzından çıkan sözleridir. Bu itibarla nasıl ki ağzımıza giren lokmaların helal mi, şüpheli mi, haram mı olduğuna dikkat etmemiz zaruri ise, ağzımızdan çıkan sözlerin de hayra mı, şerre mi sebep olacağını evvela düşünüp sonra konuşmamız yahut susmayı tercih etmemiz elzemdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözün uhrevi mensuliyetine dair şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi anil münker veya Allah-u Teala hazretlerini zikir hariç bütün sözleri aleyhinedir, lehine değildir. Dolayısıyla dilimizi boş ve çirkin sözlerden koruyup daima hayır konuşmaya ve ifadelerimizi zikrullahla tezyin etmeye çalışmamız gerek. Nitekim bu ahlakı hayatlarına aksettiren müminler bir işe veya yemeğe başlarken besmele çeker, bitirdiklerinde Allah'a hamd eder. Birbirleriyle karşılaştıklarında evvela selam vererek, yani Allah'ın selamını, rahmetini, bereketini dileyerek birbirlerine dua ederler. Birbirlerinden ayrılırken de Allah'a emanet ol derler. Seyahatlerde Allah'a ısmarladık, Allah yoldaşın olsun derler. İstirahate çekilirken Allah'a sığınıp dua eder. Uyanınca Allah'a şükreder. Evlenenlere Allah mesut eylesin, Allah bahtından güldürsün derler. Ticaret esnasında ilk siftahını yapanlar, siftah senden, bereket Allah'tan derler. Hastalıkta Rabbimiz şifalar ihsan eylesin. Çektiğiniz sıkıntıları günahlarınıza kefaret, derecenizin artmasına vesile kılsın derler. Yeni doğan yavrular için Allah salih veya salihe kullarından eylesin. Rabbimiz kendisine hayırlı bir kul, Resulüne hayırlı bir ümmet, anne babasına hayırlı bir evlat kılsın. Allah hayırlı ve uzun ömürler versin derler. Vefatlarda Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Geride kalanlara Allah sabrı cemil ihsan buyursun derler. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. İşte mümin dilini böylesine zikrullahla tezyin edip güzel ve latif konuşmaya alıştırmalıdır. Buna mukabil yalan, gıybet, dedikodu, iftira, küfür, alay, hakaret, münakaşa, hayasız ve müstehcen sözlerle dilini kirletmekten de sakınmalı. Zira bunlar kalpteki fesadın göstergesidir. Ebedi saadet ve selametimiz için
dilin bu nevi afetlerinden sakınmamız elzemdir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bulunan bir melek bulunmasın. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Yunus Emre Hazretleri buyurur: söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. İslam bir hayat nizamıdır. Hayatın bütün muhtevasını ve ömrün her anını Kur'an ve sünnet ölçüleriyle tanzim eder. Kulluk vazifelerimizin yanı sıra günlük meşgalelerimizi, oturup kalkmamızı, yiyip içmemizi, hatta istirahatimizi bile ulvi gayelere bağlayıp idealize eder. Bunlara dahi bir nevi ibadet mahiyeti kazandırır. İslam'ın hassas ölçüler getirdiği beşeri davranışlar içinde konuşma edebinin müstesna bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Şu hadise bu hakikati ne güzel izah ediyor. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi amelin daha hayırlı olduğunu sormuş ve bu meyanda insanların yapabileceği cihat, oruç, zekat ve benzeri pek çok salih ameli saymıştı. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurmuştu. Muaz radıyallahu anh, anam babam sana kurban olsun, İnsanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzını gösterdi ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu. Muaz radıyallahu anh, konuştuklarımızdan dolayı da hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın dizine ikaz kabilinden hafifçe vurarak şöyle buyurdu: Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Şunu unutmamak gerekir ki insan konuştuğu her sözden mesuldür. Allah Kaf suresinde şöyle buyuruyor: İnsan hiçbir söz söyleyemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. İnfitar suresinde şöyle buyurulur: Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, kiramen katibin değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Dolayısıyla mümin yapmış olduğu fiiller gibi söylemiş olduğu sözlerin de daima ilahi kayıtlara geçtiğini unutmamalıdır.

Neredeydik, bugün nerede? Gün be gün ağacın başındaki bir meyve gibi olgunlaşan hayatımız, dört bir yandan akıp gelen nimetler. Neler neler, saymakla bitmez. Hangi birini sayabiliriz ki? Rabbimizin bizi yok iken yaratıp var ettiğini mi, bitki ya da hayvan değil, bir insan olarak yaratmasını mı? Hayat verip sürdürmesini mi? Belki her gün ne kazalar, ne hastalıklardan korunuyoruz da haberimiz bile olmuyor. Evet, saymaya kalksak sayamayız. Sonunda ellerimiz iki yana düşer. Düşünüp mahcup oluruz. Nerede Rabbimizin bize yaptığı iyilikler, nerede bizim ona olan şükrümüz? Nimetleri nimet bilmek de ayrı bir nimet. Midemiz nerede, böbreklerimiz nerede, kalbimiz nasıl çalışıyor, beynimiz niye kıvrım kıvrım, onca bilgi onun neresinde? Bunca hatırladığımız şey hafıza denen beyin dokusuna nasıl da yazılıyor? Kafamızın içinde neler var? Aklımız nasıl bir şey? Hele de vicdan denen duygu, mahiyeti nedir acaba? En önemlisi de ruhumuz, o nasıl bir şey? Bilemiyoruz. Evet, bunları bilemiyoruz, fakat bileceğimiz bir şey var. O da bunları nimet bilip şükretmek. Verilen bu nimetlere şükürle mukabele etmek. Saymakla bitiremeyeceğimiz Rabbimizin nimetlerine gönül dolusu, ağız dolusu şükretmek. Saçımız uzuyor, haberimiz yok. Tırnağımız büyüyor, ondan da haberimiz yok. Dallarda meyveler bizim için olgunlaşıyor, yapraklar renkten renge boyanıyor, haberimiz yok. Yere düşen bir şeyi eğilip alırken farkında mıyız kaç kasımız hareket ediyor? Tebessüm ederken de öyle. Kaç kasımız bizim için çalıştırılıyor? Karpuzu, kavunu tutup kolumuzla kaldırıyoruz. Peki kolumuzu neyle ve nasıl kaldırıyoruz? Evet, ruhumuzla. Arada nasıl bir uyum kurulup çalışıyorlar? Bundan da haberimiz yok. Evet, bitiremeyiz. Rabbimizin nimetlerini saymak da bitiremeyiz. Rabbimizin nimetlerini yad etmeliyiz. Rabbinin nimetini anlat da anlat. Duha suresi 11. ayeti kerime, elimizdeki nimetlerin Allah'ın olduğunu da hatırlatıyor. Nimetlerin sahibi değil,

Peygamberin içinden Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmamız bile asla ve asla bedelini ödeyemeyeceğimiz bir nimettir. Başka türlü olsaydı ne yapardık ya Rabbi? Kediler aleminde fare değil de insan olarak yaratılmışız. Bir tutam maydanoz değil de şerefli bir insan olarak yaratılmışız. Niye? İşte bunları düşünüp anlayacak her şey verilmiş bize. Nimeti veren Rabbimiz, nimeti nimet bilecek hidayeti de kalbimize veriyor. Yeter ki insan gözünü açıp gördüğü gibi kalp gözünü de düşünerek tefekkürle açsın. Evet, unutmayalım, nimetler ganimet değil, emanettir. Ganimet bilip sahiplenen şükür kapısını kendine kapatmış olur. Düşünmek de bir şükürdür. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinden, nihayetsiz kereminden her insan kendi hayatına düşen nasibe bir baksa, ne nimetler içinde yüzdüğünü görecek. Çamaşır ipine dizilen eşyalar gibi hayat ipimize nimetler dizilmiş. Her an ipimiz uzatılıp nimetler dizilmeye devam ediyor. Bütün bu eşsiz nimetlerin fiyatı olan şey ne servet, ne hazine, ne şu ne bu. Sadece şükür. Nasıl şükredeyim diyenler için işte üç adımda dolu dolu şükretmenin yolu. Nimeti doğrudan doğruya Allah'tan bilmek, Allah'ın nimeti olarak görmek, o nimeti takdir edip değerini anlamak, o nimete ihtiyacını düşünüp hissetmek. Nimet karşısında bu üçünü yapan, şükretmenin anlamını o zaman bilir, lezzetini o zaman tadar. Evet, Allah'tan geldiğini bilince nimetin küçüğü büyüğü olur mu? Sevgiliden gelen her şey kıymetlidir. Bizi gerçekten seven ve sevdiğini verdiği nimetlerle gösteren Rabbimiz bizim gerçek dostumuzdur. Yüce kelamı Kur'an'da da öyle buyuruyor. Bazen bir çiçeği bile sevdiğimiz bir kişi gönderdi diye atmaya kıyamıyoruz. Solsa da pörsüse de saklıyoruz. Ya bir de o çiçeği Allah'ın armağanı bilsek, sahibi hakikisinin o olduğunu bilsek, nazarımız değişir, her şeye bir ulu nazarla bakarız. Ondan bilince her şey güzel. Bir yığın hücreye harika bir kalıptan çıkmış gibi süslü ve sanatlı şekil verilmiş, göz yapılmış. Dikkat ederseniz gözümüzün sadece yüzümüzdeki konumu değil, şekli de güzel, yaptığı görev de güzel. Gördüğümüz, kokladığımız çiçek güzel, gören göz güzel, gözün ardındaki ruh güzel. Bütün bu iç içe güzellikleri kim verebilir ki Allah'tan başka? Her nimet ondandır. Ondan olduğunu bilmek de manevi bir şükür olur. Bu da güzeldir. Saymakla bitiremeyiz Rabbimizin nimetlerini. Evet, belki birçok arzularımız, ihtiyaçlarımız da var ama en büyük ihtiyacımız ki imandır, Kur'an'dır, ebedi hayattır ve Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nimetleri hiç kimseden esirgemiyor Rabbimiz.
hidayet

Yönenene, yürüyene, koşarak geliyor. Hiç kimse mahrum bırakılmıyor. Bu büyük nimetleri veren, küçükleri de elbette verecektir. Fakat bu dünya hikmet yeri, imtihan yeri, ücret ve mükafat diğer alemde. Bazen isteklerimiz ertelenirse, belki de mükafat olarak verilmek içindir. Cennetten daha değerli aklı bu dünyada veren Allah, isteyen kuluna cenneti vermez olur mu? Dünyadaki bütün bu konfor, insan layıkıyla istifade etsin, en güzel şekilde yaşayıp Rabbine şükretsin diye. Allah'ın nimetlerini tatsın, ebedi hayattaki asıllarına talip olsun diye. Maddi ve manevi istifade edip Rabbinin ona cennette vaat ettiği ebedi nimetlere müşteri olsun diye. Dünya bir misafirhane. Biz de bekleme salonundaki yolcular gibiyiz. Bu salonun hemen ardından açılan kabir kapısıyla başlayacak olan o diğer, o ebedi alem nasıldır? Nasıl güzelliklerle, nasıl nimetlerle çevrilidir orası? Asıl merak edilecek şeyler bunlardır. Dünyadaki her nimetin hedefinde insan var. Devenin önündeki diken de bizim rızkımız, ineğin önündeki saman da, koyunun önündeki ot da, tavuğun gagaladığı yem de. Hepsi bizim rızkımız. Neticede soframıza yumurta olarak, süt ya da bal olarak, et olarak dönüyor. Bize onların eliyle gönderiliyor. Bakar mısınız Rabbimizin şu ikramına ve iltifatına? Bizi en şerefli bir misafir olarak ağırlıyor. Diğer misafirlerin yediklerini bize yedirmiyor. Misafire verilen değer, ona ikram edilenlerden belli olur derler. İnsana ikram edilen nimetlere bakın, bir de diğer canlılara verilenlere. Nimetlerin en güzelleri insana rızık olarak veriliyor. Dikkat edilecek şey bu işte. İnsan yediğine bir baksın. Abese suresi 24. ayet. Evet, bakalım ki şükrümüzü artıralım. Dünü, yarını düşünürken bugünün nimetlerini unutmayalım. Hasılı Rabbimizin nimetlerini saymakla bitiremeyiz. Yazımızı şu güzel cümlelerle bitirelim. Hem anla ki bu hayat, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymettar meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebediye olduğu gibi, bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay ve muhiyeye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmemek ve heveskarane nimetlenmektir diyenler, gayet çirkin bir cehalette münkirane, belki de kafirane, bu pek çok kıymettar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini
ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Bir hatıra. Yahya bin Muaz'a fakirlik ve zenginlik nasıl bir imtihan sebebidir diye sordular. Şöyle cevap verdi: kıyamet gününde fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne kadar sabredilmiş, zenginliğe ne kadar şükretmişse o hesap edilecektir. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek ya da çok şükretmektir. Şükrün özü özeti de namazdır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Derda şöyle buyuruyor: ölümü çok hatırlayan da ne neşe olur ne de haset.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Nida Radyo Nida.
4: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Radyo Nida.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına mı?

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül.

0: ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Müminlerin anası Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anha rivayet edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra mescitte tesbihat ile meşgul olmakta olan Cüveyriye'nin yanına çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi seccadesi üzerinde oturmuş, hala tesbih ederken görünce şöyle buyurdu: "Sen yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye "Evet" cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün ağır basar. Sevap da onlara ağır da, bunlar da ağır da Allah Teala'ya mahlukatının sayısı, zatının rızası, arşının ağırlığı ve Allah'ın kelimelerinin sayısı kadar hamd eder, onu noksan sıfatlardan uzak tutarım ifadeleridir." buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün, çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Pek aziz ve muhterem dinleyenlerim, Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz ve sevgili peygamberimize binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Programımızı lütfettiği için Mevlamıza şükürler olsun diyor ve feyizli bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Nisa suresinin 58 ila 63. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eseriyle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bıraktığı bu güzel bilgilerden, bu önemli malumattan işlemeye çalışacağız. Mevlamız Teala bizler için manevi hayatımıza en güzel katkılardan eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi önce sizlere ayet-i kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Şimdi söz Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Nisa suresinden 58 ila 63. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizler için bir salih amel kılmasını niyaz ediyor ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin, Ali'nin, ashabının, bütün peygamberan-ı izamın, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, ahiret yurduna göçen ölmüşlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Ayet-i kerimede geçen Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder ifadesi Kabe'nin muhafızı olan Osman bin Talha bin Abdüddar hakkında nazil olmuştur diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'ye girdiğinde Osman Kabe'nin kapısını kilitleyip tavanına çıkmış ve anahtarı Hazreti Peygamber'e vermeyi reddederek ben onun Allah'ın Resulü olduğunu bilseydim mani olmazdım demiştir. Bunun üzerine Ali bin Ebu Talip kerramallahu veçheh Osman'ın elini bükerek anahtarı aldı ve Kabe'yi açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girip İki rekat namaz kıldı. Dışarı çıkınca Abbas radıyallahu an ondan anahtarı kendisine vermesini, hacılara su verme yani sikaye ve Kabe'yi koruma yani sidane hizmetlerinin kendisinde toplanmasını istedi. İşte bu ayet bunun üzerine nazil oldu. Ayet inince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye anahtarları Osman'a verip özür dilemesini emretti. Osman mazeret beyan eden Hazreti Ali'ye ama beni zorlayıp canımı acıttın. Şimdi nezaket mi gösteriyorsun deyince Hazreti Ali Allah Teala senin hakkında ayet indirdi deyip bu ayeti okudu. Osman bunun üzerine şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Muhammed de onun peygamberidir dedi ve Müslüman oldu. O esnada Cibril inerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kabe'nin muhafızlığı görevinin kıyamete kadar Osman'ın çocuklarına ait olduğunu haber vermiştir. Osman bin Talha ise daha sonra Medine'ye hicret edip anahtarı oğlu Şeybe'ye vermiştir. Anahtar günümüze kadar onun çocuklarında kalmıştır diyor müellifimiz. Ayet-i kerimede geçen insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle yani insaf ölçüleri içerisinde herkese eşit davranarak hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Allah'ın size nasihat buyurduğu emaneti yerine vermek ve adaletle hükmetmek ne güzel bir şeydir. Şüphesiz Allah muhafaza edenlerin dediği her şeyi işiten kendisine emanet verilenlerin yaptıkları her şeyi görendir. Yani Allah'ın emir ve öğüdüne göre hareket edin. Çünkü duyulan ve görülen şeyleri en iyi bilen O'dur. Dolayısıyla size sizden sadır olan davranışlara göre karşılık verecektir. Bil ki emin olmak demek, başkasının sende bir hakkı olduğu zaman bu hakkı ona ödemen demektir. Hak ile hükmetmek ise birinin birinde hakkı olduğu zaman bu hakkın sahibine ödenmesini
emretmeniz demektir. İşlerin sıralanmasında doğru olan insanın önce kendi menfaatlerini celbe ve zararlarını gidermeye çalışması, başkalarıyla ise daha sonra ilgilenmesi şeklinde olduğu için Allah Teala emaneti ehline verme emrini önce, adaletle hükmetme emrini ise sonra zikretmiştir. Bu ayetin anlatılan kıssayla ilgili olarak inmiş olması sadece ona mahsus olmasını gerektirmez. Bilakis bütün emanet türleri buraya dahildir. Bil ki insanın muamelesi ya Rabbiyle, ya diğer kullarla, ya da kendi nefsiyle olur. Bu üç kısım muamelenin hepsinde emanete riayet etmek gerekir. Birincisi, Rabbi ile muamelede emanete riayet, emredilenleri yapıp yasaklananları terk etmekle olur. Bu konu sahili olmayan bir deniz gibidir. İbni Mes'ud radıyallahu anh der ki, emanet abdeste, cünüplükte, namazda, zekatta, oruçta, hasılı her şeyde lazımdır. Mesela dilin emaneti onu yalanda, gıybette, kovuculukta, küfür, çirkin sözler, bid'at ve benzeri konularda kullanmamaktır. Gözlerin emaneti onları harama bakmak için kullanmamaktır. Kulakların emaneti ise onları boş ve yasak şeyleri, müstehcen ve yalan sözleri ve benzerlerini dinlemek için kullanmamaktır. Aynı şeyler bütün organlar için söylenebilir. Sadi şöyle der, diyor müellifimiz: dil Cenab-ı Hakk'ı şükür ve hamd için. Ey Hakk'ı bilen insan, döndürme onu gıybet için. Kur'an'ın güzergahı öğüt ve nasihattir, kulak ver. İftira ve batıl şeyleri dinlemeye gayret etme. Şu iki göz, Hakk'ın sanat ve icadını görmek içinse ne âlâ. Yoksa kardeşinin ayıbını görmek için değildir. İkinci olarak, yaratılanlarla muamelede emanete riayettir. Bunun içine emanetleri geri vermek, ölçü ve tartıda eksiltme yapmamak, insanların ayıplarını yaymamak, devlet başkanlarının halklarına adaletle hükmetmeleri, alimlerin avamı hem dünyada hem de ahirette onlara fayda sağlayacak itikat ve amellere yönlendirmeleri gibi hususlardır. Üçüncü olarak, insanın kendisiyle muamelede emanete riayetidir. Bu, kişinin ancak kendi dini ve dünyası için daima en faydalı ve en uygun olanı yapması, şehvet ve öfke yüzünden ahirette kendisine zarar verecek şeylere teşebbüs etmemesidir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Bir başka hadisi şerifte de, kendisine güvenilmeyen kişinin imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur buyurmuştur. Şu halde mümin bir kulun bütün emanetleri gücü yettiği kadar yerine getirmesi ve her zaman Hakk'ın öğütlerine kulak vermesi gerekir. Çünkü öğüt gerçekten çok faydalıdır. Mürşitlerin nasihatinin kadrini bugün anladım. Ya Rab, nasihatçimizin ruhunu şad et. Ve hafız bu beyti söylemiştir diyerek, başka bir yerde de şöyle diyor deyip bizlere aktarıyor diğer bir beyti: hakim ve bilgenin öğüdü bizzat sevap ve hayırdır. Baht

bir ücret karşılığında satmamaları. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kıyamet günü bir münadi, yani çağıran bir kişi, nerede zalimler, nerede zalimlere yardım edenler diye çağırır. Zalimlerin kalemlerini açan ve mürekkeplerini hazırlayana varıncaya kadar bütün zalimler ve yardımcıları toplanıp cehenneme atılır. Sadi şöyle der: dünya baki değildir, ancak adaletin eseri kalır. Öyleyse iyilik ve barış için, adalet ve cömertlik için çalış. Zira insanlara zulmeden Dahhak'ın mülk ve saltanatı kalmadı. Buna karşın geriye, kıyamete kadar kendisine lanet kaldı. Hazreti Peygamber buyurur ki, kim bir sultana zulmetmesi için yol gösterirse, o Haman ile beraber olacak. Cehennemliklerin azabı en şiddetli olanları, bu adamla o sultan olacaktır. Şu halde imanın gereği adaletle hükmetmek, insanların iyiliği ve alemin nizamına vesile olmak, şer-i şerifi tatbik etmek ve rüşvetten sakınmaktır. Çünkü şeriatte rüşvet alana müsamaha edilmez diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 59. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre, yani idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Yani onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Ulul emr, yani emir sahibi olan idareciler, hulefai raşidin ve onların peşinden giden dosdoğru devlet başkanları gibi hak üzere hareket eden emirler ve adaletle hükmeden idarecilerdir. Zalim idareciler ise itaatin vacip olması konusunda Allah ve Resulüne atfedilmeyi hak etmekten uzaktırlar. Çünkü onlar insanların mallarını haksız yere ve zorla aldıkları için zorba hırsızlardır. Cenab-ı Hak kullarına edep öğretmek için Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin buyurarak, Allah'a itaati tek başına, peygambere ve idarecilere itaati ise beraber zikretmiş, ayrı olarak sizden olan idarecilere itaat edin buyurmamıştır. Bu edep Allah'ın adı ile başka varlıkların adını bir arada zikretmemektedir. Mahluklara gelince onların adlarını bir arada zikretmek caizdir. Ve yine ayet-i kerimede geçen, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, bu ayette geçen tenaza kelimesinin kökü olan neza kelimesi aslında çekmek demektir. Çünkü anlaşmazlığa düşenlerden her biri diğerini kendi tarafına çekmeye çalışır. Yani siz ve sizden olan idareciler herhangi bir dini konuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a, yani Allah'ın kitabına ve Resul'e, yani onun sünnetine götürün, müracaat edin. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman etmek bunu gerektirir. Allah'a imanın bunu gerektirmesi gayet açıktır. Ahiret gününe inanmanın bunu gerektirmesi ise bu emre karşı gelmek yüzünden ahirette ceza verilecek olması sebebiyledir. Ayette geçen bu, yani anlaşmazlığı kitap ve sünnete götürmek sizin için çekişmekten hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bu ayet

riayet ettikleri sürece idarecilere itaat etmenin gerekli olduğuna, hakka riayet etmedikleri takdirde ise itaat edilmeyeceğine delalet etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yaratana karşı gelinen bir konuda yaratılana itaat yoktur. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim insanlarla muamelede bulunur da haksızlık etmez, onlarla konuşur ama yalan söylemez, onlara vaatte bulunur, sözünden dönmezse, işte o insanlığı kemale ermiş, adaleti ortaya çıkmış ve kendisiyle kardeş olunması vacip olmuş bir kişidir. İdarecilerin Allah'ın kanun ve hükümlerini uygulayıp Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine tabi olarak Allah'tan korkup çekinmeleri gerekir ki Allah onlara bakanların kalplerini korku ve heybetle doldursun. İşte o zaman zahiri suret ve görünüşlerini korumaya ihtiyaç duymazlar. Burada müellifimiz yaşanmış bir olayı aktarıyor bizlere. Anlatıldığına göre Rum İmparatoru Ömer radıyallahu anh'e hediye olarak cübbe ve bazı elbiseler gönderdi. Rum elçisi Medine'ye gelince, "Halifenizin makamı ve sarayı nerede?" diye sordu. Ona, "Halifenin senin zannettiğin gibi bir büyük sarayı yok, sadece küçük bir evi var," dediler ve evini gösterdiler. Elçi eve geldiğinde, küçük, basit ve eski olduğu için kapısı kararmış bir ev buldu. Hazreti Ömer'i aradı fakat bulamadı. Onun bir takım ihtiyaçlarını ve Müslümanların da ihtiyaçlarını görmek için, yani kontrol maksadıyla çarşıya gittiği söylendi. Bu kez elçi onu aramak için gitti ve sonunda bir duvarın gölgesinde, kırbacını kendisine yastık yapmış bir vaziyette uyurken buldu. Onu bu şekilde gören elçi, "Adaletle hükmettiğiniz için emniyettesin, dilediğin yerde uyuyorsun. Oysa bizim idarecilerimiz zulmettiler. Bu sebeple kalelere ve askerlere muhtaçtır onlar," dedi. Sadi de der ki, "Ortalığa zulmün temelini atan padişah, kendi mülk ve saltanatının duvarının dibini kazar. İşi gücü cevru cefa olan sultanlık edemez. Keza kurda çobanlık teslim edilmez." Tarihte meşhur olan hükümdar Erdeşir şöyle der: "Din mülkün temelidir. Adalet ise bekçisidir. Temeli olmayan bir mülk elbette yıkılır. Bekçisi olmayan bir mülk ise zayi olur." Bir bölgenin valisi Enuşirvan'a bir mektup gönderip o sene mahsulün çok bereketli olduğundan bahisle vergileri artırmak için izin istedi. Enuşirvan valiye cevap verdi. Vali ise aynı konuda tekrar bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Enuşirvan valiye, "Sana cevap vermem, üstüne vazife olmayan şeyleri teklif etmekten vazgeçmen içindi. Ama görüyorum ki sen edepsizliğine devam etmekten başka bir şey yapmıyorsun. Kulaklarından birini kes ve seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında bir daha konuşma," diye bir mektup yazdı. Vali derhal bir kulağını kesti ve artık bu gibi konularda konuşmadı. Hülasa zulüm ağırdır, cezası nardır, yani ateştir. Bu sebeple ondan sakınmak aklı başında herkese vaciptir. Müminin niyeti adaletle hükmetmek olduğu için zalimlerden ve onlara itaatten uzak durmalıdır. Çünkü hak ehline itaat edilir, başkasına değil. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş, kim bana karşı gelirse Allah'a karşı gelmiş demektir.
Kim de adil idareciye itaat ederse, bana itaat etmiş, kim böyle bir idareciye karşı gelirse, bana karşı gelmiş olur. Bil ki, idareciler salih ve fasit olma bakımından, halkların amel ve vaziyetlerine uygun insanlar olurlar. Haccac bin Yusuf'a, sen Hazreti Ömer'in halifelik devresine yetişmiş olduğun halde, neden onun gibi adil olmuyorsun? Onun adaletini ve salihliğini görmedin mi? Diye sorulunca, sizler zühd ve takvada Ebu Zer gibi olun, ben de Ömer gibi adalet ve insafla hükmeden biri olayım diye cevap verdi. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Nasılsanız başınıza öyle biri getirilir. Yani siz salih insanlar olursanız idarecileriniz de salih olur. Siz kötü insanlar olursanız idarecileriniz de kötü olur. Rivayet edilir ki Musa aleyhisselam Rabbine münacat edip de "Ya Rab, rızanı gazabından ayıran alamet nedir?" diye sordu. Ona şöyle vahyedildi. İnsanların başına hayırlı kişileri getirdiğim zaman bu onlardan razı olduğumun alametidir. Kötü kişileri getirdiğim zaman ise bu gazabımın alametidir. Bil ki hakikatte emir sahibi olanlardan yani ulul emr, maksat hakka vasıl olan meşayih ile manevi terbiye işi ellerinde olanlardır. Çünkü müridin terbiyesinde yetkili olan şeyhidir. Şu halde müride düşen kalp kapısını çalan her varidi hakkı, işareti, ilhamı, kendi hakkındaki amellerden ve hallerden haber veren her vakayı şeyhinin nazar-ı mihengine arz etmesidir. Artık şeyhi neyi maslahat görür ve işaret ederse ona boyun eğer. Çünkü kendisinin ulul emri, idarecisidir o. Şeyhe gelince onun ulul emri de kitap ve sünnettir. Böyle olduğu için de şeyhe düşen varidi hak olarak kendine gaybtan bahşedilen keşif, müşahede, sır ve hakikatleri kitap ve sünnetin mihengine vurmak, kitap ve sünnetin doğru bulduğu, hakkında hüküm verdiği her şeyi kabul etmek, aksini reddetmektir. Çünkü tarikat kitap ve sünnetle sınırlıdır. Necmüddin Kübra Tevilat adlı eserinde böyle zikretmiştir diyor müellifimiz. Rabbimiz Teala Nisa suresinin 60. ayetinden itibaren münafıklardan bahsediyor. Ve 60. ayet şu manayı taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağutu emretmeleri emrolunduğu halde hakem olarak ona başvurmak istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmak istiyor. Ayet-i Kerime'de geçen sana indirilene yani Kur'an-ı Kerim'e ve senden önce indirilenlere yani Tevrat ve diğer indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Burada ileri sürmek yani zoom'dan maksat yalan iddiadır. Çünkü ayet münafıklar hakkında nazil olmuştur. Sanki onlar ne yapıyorlar diye sorulmuş, cevap olarak şöyle buyurulmuştur. Tağutu inkar etmeleri, uzak durmaları onlara emrolunduğu halde hakem olarak ona başvurmak istiyorlar. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bir münafık bir Yahudi ile anlaşmazlığa düştü. Yahudi münafığı adaletle hükmettiği ve rüşvete meyletmediği için Hazreti Peygamber'in hakemliğine, münafık ise Yahudi'yi rüşvet almaya çok meyyal olduğu için Ka'b bin Eşref'in hakemliğine davet etti. Aslında Yahudi haklı,
münafık ise haksızdı. Neticede Yahudi teklifinde ısrar etti ve Resulullah'ın hakemliğine başvurdular. Resulullah Efendimiz de Yahudi'nin lehine hükmetti. Ancak münafık onun hükmüne razı olmadı ve bir de Ömer'in hakemliğine başvuralım dedi. Ömer'in yanına geldikleri zaman Yahudi Hazreti Ömer'e Muhammed benim lehime hükmetti. Bu ise onun hükmüne razı olmayarak senin yanına gelmemizi istedi deyince Hazreti Ömer münafığa öyle mi deyince münafık evet dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ben gelene kadar yerinizden ayrılmayın diyerek içeri girdi. Kılıcını kuşanıp dışarı çıktı ve münafığın cezasını verdi. Sonra da Allah ve Resulünün hükmüne razı olmayana ben işte böyle hüküm veririm dedi. Ayet-i Kerime'de bahsi edilen tağut Ka'b bin Eşref'tir. Ona tağut denilmesinin sebebi azgınlıkta ve Hazreti Peygamber'e düşmanlıkta çok ileri gitmesidir. Batıl ile hükmedip batıl için çalışanlar da tağut olma konusunda Ka'b ile aynı hükümdedir. Şeytan yani Ka'b bin Eşref ya da gerçek şeytan da onları büsbütün sonsuz bir saptırma ile saptırmak istiyor ki doğru yolu bulmasınlar. Ve ayet şöyle devam ediyor 61. ayetle. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Allah'ın indirdiğine yani kitaba ve Resul'e gelin yani onlara başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Onlara yani münafıklara Allah'ın indirdiğine, Allah Teala'nın kitabında emrettiği şeylere ve Resul'e yani peygamberinin emrettiği şeylere gelin buyurun denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını, tamamen yüz çevirdiklerini görürsün. Bu ifadeyle münafıkların nifakı tescil edilmiş ve onunla yerilmişlerdir. Kıymetli dinleyenlerim, bu bilgilerden sonra müellifimiz bizlere 62. ayetin tefsirini aktarıyor. Önce bu ayetin mealini vermek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Ayet-i Kerime nasıl da halleri nasıl olacak, nasıl yapacaklar denilmektedir. Yani o zaman münafıklar aciz kalacaklar ve hiçbir şey yapamayacaklar. Nasıl da elleriyle yaptıkları yüzünden yani işledikleri suçlar sebebiyle ki onlardan biri tağutu hakem kabul etmek ve peygamberin hükmüne razı olmamaktır. Başlarına bir felaket gelince yani hemen ikiyüzlü olduklarının ortaya çıkıp rezil olmalarıyla başlarına bir musibet geldiği vakit biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik. Yani senden başkasının hakemliğine başvurmakla ancak meseleyi en güzel bir şekilde halletmek, iki hasmın arasını bulmak istedik. Yoksa ne sana karşı çıkmak ne de hükmüne rıza göstermemek niyetindeydik. Dolayısıyla yaptıklarımız yüzünden bizi sorumlu tutma diye yemin ederek işledikleri kabahatlerden dolayı özür dilemek için sana gelirler diye açıklıyor müfessirimiz. Bu ayet yaptıkları yüzünden münafıkları tehdit etmekte ve pişmanlığın fayda vermeyeceği, özürlerinin yarar sağlamayacağı o günde pişman olacaklarını göstermektedir. Ve son ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Burada onlar ifadesiyle
münafıklar kastedilmekte, Allah'ın kalplerindeki nifakı bildiği kimselerdir denilmektedir. Bunu gizlemek ve yalan yere yemin etmek onları azaptan kurtarmaz. Onlara aldırma deniliyor. Yani mazeretlerini kabul etme. Dua ederek onları ferahlatma. Ancak kendilerine öğüt ver. Onları nifaktan ve hileden vazgeçirmeye çalış. Ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. Onlara habis nefisleri ve Allah'ın bildiği şerlerle yoğrulmuş bulunan kalpleri hakkında yahut da yanlarında başka kimse olmadan yalnızken onlara nasihat ederek tesirli, maksada tam olarak ulaştıracak, nasihatin gayesine uygun söz söyle demektir. Çünkü gizli yapılan nasihat daha faydalıdır diyor müellifimiz. Tesirli söz ise şöyle olur. Şüphe yok ki Allah sizin gizlediklerinizi ve kalplerinizde olanı bilir. Onu gizlemenin size bir faydası olmayacaktır. Öyleyse nefislerinizi ıslah edip kalplerinizi inkar ayıbından temizleyin ve nifak hastalığından tedavi edin. Aksi takdirde Allah Teala açıkça şirk koşanlara indirdiği azabın daha kötüsünü, daha şiddetlisini size de indirebilir. Belki böyle bir öğüdün onlara faydası dokunur diye müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili aktardıklarını bize böylece anlatıyor ve bitiriyor bu ayetlere ait olan tefsirini. Değerli dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin ikramıyla, ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Bir de Mevlamızın selamı üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

sana hamd ederim. Ey yegane Rabbim, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş,

uğrunda hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

divane ol, divane ol. Sokul kalbine ateşin, pervane ol.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır. Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine, aradıklarınız buradadır, gelin diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ve tenzih ediyorlar, Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar, sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh şöyle dedikleri rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir cemaat Allah'ı zikretmek için toplanırlarsa melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sükunet ve vakar iner. Yüce Allah da onları katında bulunanlar arasında anar.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas suresi 73. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında, "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz." buyururlardı. Akşama eriştiğinde de, "Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Öldükten sonra dirilip sana döneceğiz." diye dua ederdi.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Yasin Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Buhari Edep 18, Tevhid 2, Müslim Fezail 66, Tirmizi 1-16, Zühd 48.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Felak Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
1: Bir ayet,
0: bir ayet, bir hadis.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yoktur." Fussilet Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhari Mezalim 3, Müslim 1:58.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: والإكرام.
1: Toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin gönüllerinize ve davranışlarınıza bakar.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskenderi rahmetullahi aleyh.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanetse çirkin bir harekettir.

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.